Dedim ya güzelim, kaybolmuşum hayalle gerçeğin arasında. Sen misin hayal yoksa sevgin mi anlamam. Çünkü sen gayet rahat ve tasasız duruyorsun. Yüklemişsin derdini tasanı bana, halinden gayet memnun görünüyorsun. Ama şunu unutma ki güzelim, sen benim için bir hayal, sen benim için bir unutulan, sen benim için bir sevgi katilisin, sevgi katili.

Onunla ayrı çevrelerde, ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük. Bizi bir tesadüf, bir bakış, bir gülüş yan yana getirdi. Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne. Hatırlar mısın babamla ilk karşılaştığınız günü? İşte bu duygu o duygu anne. Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim anne. Ama şimdi beni ne olursun affet anne.

Bütün ayrılıkların hesabı benden soruldu. Bütün acılı şarkıların, bütün hazin sevdaların. Gittiğin gün her çiçeğe bir gözyaşı, her kelebeğe bir ağıt. Bana da yüzlerce şiir düştü. Yazmaya mahkum gözlerin için. Ben ki dönüşüne hasret yaşadım bütün nisanları ve gülüşüne hasret bütün baharları. Gel gör ki, gel gör ki bir dağ çarpar gibi çarptı yüreğim yokluğuna. Bir ben bilirim, bir

ben bilirim gururumu hangi taşlara vurduğumu, başımı hangi duvarlara ve hangi uçurumlara köprüler kurduğumu. Bir sana, tek sana kavuşmak için.

sen ileri. Bütün yollarımın yolları kesik. Bütün dallarımın dalları kırık. Kaç geceye bekçi, kaç sabaha nöbetçi ve kaç uykusuz trene biletçi oldum. Gelmedin ah, gelmedin.

Bir ucu kalbimde kaldı bu sevdanın. Bir ucu ellerinde. Bir adımı sende kaldı sonumun. Bir adımı sabrımda. Çünkü bulutlara çizilmiş, yıldızlara yazılmış ve yüreğime kazılmış bir kara sevdaydı bu. Günlerce kışlardan güneş, karlardan ateş topladım ve bütün ölümleri erteledim. Bir sana, tek sana dokunmak için. Oysa daha gittiğin gün uykularımı çaldım göz bebeklerimden, dizlerimde uyuttum, acılarımı kopardım yüreğimden, izlerinde avuttum ve sözümü de tuttum yanarak için için. Ve işte bugün, ve işte bugün unutmayı da unuttum, bir seni, tek seni unutmamak için, unutmamak için, ah seni unutmamak için.

0: Sevgilim.
1: Ben aşkta hep ırgatım. Ne karada katım var, ne denizlerde yatım. Bir Allah'ım var, bir de aynaya bakacak suratım. Benim hayatım roman.

dizilir tüm hayallerim. Hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum. Büyük şehirlerin ölmüş genç.

Nerede sen varsın? Gezdiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım. Çok perişanım. Dön Hazal'ım, dön heyecanım.

Gel benim oğlum. Yine kalbime gir. Yerin hazır benim yanımda. Bilirsin özlerim. Bilirsin beklerim. Benim bitmez yıllarım. Ben hep seninle yaşarım. Sor bu akşamlar. Ne olur gel. Ne olur.

Mersin FM. 104.6.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Ya bence bir radyo programcısı programı açmadan önce böyle şeyler yapmaz. Önce programı açması gerekiyor. Yani sabah programı yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Efendim günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Yani şey de olabilir aslında. Vesselamın aleyküm. Şey de yapabilirsiniz mesela. Hello. Welcome to Tunici. I am a radio showman. I am a şakır şakır English crazy party bir party. Günaydın. Günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar ve bunun yanı sıra aynı zamanda canlarım benim. Sabah erken kalkıp çocuklarını okula hazırlayan ev hanımları, anneler. Çocuklarını servise, okula yolcu eden. Sonra da eşleri için kahvaltıyı yeniden hazırlayan. Eşlerini de uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp işe gönderecek olan ev hanımları. Erkenden kalkan esnaflar, erkenden kepenk açmak zorunda kalan, erkenden fırını yakmak zorunda kalan fırıncılar, erkenden kalkan, undan hamur, hamurdan ekmek yapan ve bunu bizler için hazırlayan fırıncılar. Günaydınlar. Sadece undan hamur, hamurdan ekmek değil. Undan hamur, hamurdan simit, undan hamur, hamurdan poğaça, undan hamur, hamurdan kahvaltılık ürünleri, börekler, çörekler yapan esnaflarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alan, yollara koyulan şoförler. Yani kendi hususi araçlarını kullanan şoförlerin yanı sıra ticari araç kullananlar, taksiciler, dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler, kamyon şoförleri, tır şoförleri, tur şoförleri, forklift şoförleri, kepçe şoför operatörleri, vinç operatörleri. Ya operatör diyorlar ya kendilerine. İş makineleri operatörleri. Erkenden kalkıp yollara koyulanlar. Erkenden kalkıp yollara koyulan şoför mahallinde oturanların yolcuları, servisçiler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erkenden iş yerlerine varan esnaflar, dükkanlarını besmereyle açanlar. Dükkana girer girmez çayın suyunu koyanlar. Kahvaltısını dükkanda yapacak olan esnaflar. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, otomotiv yedek parçacıları, tamir bakımcıları, ustaları, kalfaları, çırakları, oto aksesuar ürünleri esnafları, oto cam ürünü esnafları, otoboyaj ürünü esnafları, böyle bu arabalar, otobüslere, minibüslere modifiye yapanlar, reklamcılık yapanlar mesela orada, şey yapanlar, minibüslere, servislere falan yapıyorlar ya böyle. O arkadaşlar. Ya otomotivle ilgili ellerinden ne geliyorsa her türlü şeyi yapan. Mesela benzin istasyonu çalışanlara. Tabii canım, her ne kadar kendilerine biz pompacıyız dese de benzin istasyonu görevlileri. Yani onlardan mesela gece nöbetinden kalanlar var. Birazdan nöbete devrilecek olanlar var. Şimdi nöbete doğru gidenler de var. Efendim sizlere de günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Erken kalkan, yol alan emekçiler, çalışanlar, mesaiye doğru yola koyulanlar, şu an servislerde olanlar. Ya sonrasında şey diyorsunuz, Tolga geçen gün bütün esnafları sordun, bizi saymadın ha. Peki o zaman tamam, kaynakçılar, evet evet. Sanayi sitesi esnafların içerisindeki kaynak makinesiyle kaynak yapan, torna makinesiyle torna yapan, yine ekmeğini taştan çıkaran, yine emek veren.

Ya işte ben tüm esnaflar diyeyim, hepiniz üzerinize alın. Ya da mesaj gönderin, biz de varız, bizi de unutmayın. Söyleyeyim abi ya. Tüm esnaflara, emekçilere, ustalara, kalfalara, çıraklara, stajyerlere, patronlara, işverenlere, müdürlere, amirlere, şeflere...

0: Ya esnaflar dedi ki, erken kalkan yol alanlar dedi ki, fırıncı ustalara dedi ki, undan hamur, hamurdan ekmek yapanlar dedik. Tabii şeyi de unutmamak lazım ya. Lokantacılar, aşçılar, şefler, garsonlar. Tabii canım ya. Evet. Kıdemli aşçılar. Artık yemek yapmayı bir sanat belleyen ve bu sanatı icra eden ustalar. Bunların arasında Cumali Usta. Cumali Ustamıza da günaydınlar ve ekibine. Adam mesleğe gönlünü vermiş. Hani ben diyorum ya, ömrümün yarısından fazlası bu meslekte geçti diye. Aynı şey Cumali Usta için de geçerli. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl değil. Tam 31 yıldır. Yani 1995'ten bugüne 31 yıl boyunca mesleğini icra eden, mesleğinde 31. yılını kutlayan Cumali Kırmaz Usta. Mesleğindeki tecrübelerle bundan yaklaşık 15-20 sene öncesinde, madem ben meslekte iyiyim, seviliyorum, elim lezzetli, o zaman ben bir işletme açayım diyerek Yağmur Catering yemekçiliği bizlere kazandıran Cumali Kırmaz Usta. Madem bir dükkan açacak imkanı Rabbim bana verdi, o zaman ben de halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ben yemediğimi kimseye yedirmeyeceğim. Aşırı karlar gütmeyeceğim. Yanımda çalışan personelin hakkını vereceğime, kıymetini bileceğime. Yanımda çalışan elemanın maaşını hakkından fazlasını vereceğime. Ama yemeklerden çok astronomik, çok yüksek rakamlarla kar etmeyeceğime. Tamamen halka hizmet ve personele istihdam sağlayacağıma her türlü and içerim diyen Cumali Usta. Özleyemiyorum duyunca. Cumali Usta. Aşkıma sürekli. Cumali Usta. İsa'da boyumu. Yağmur Catering yemekçilikten Cumali Usta ve ekibine de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifler hayır olsun. Tabii canım ya. Madem bir meslekte iyisiniz, o zaman bir işletme açmak en doğal hakkınız yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hadi iyisiniz ha, iş yerlerinde de servisi var. Tabildot usulü servisi var.

0: Evet evet arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. İşletmenizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik getiriyor. 10 kişilik olur, 20 kişilik olur, 50 kişilik olur, 100 kişilik olur. Hiç fark etmez. Evet evet, işletmelerinizin tabildot usulü yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta'nın lezzetli ellerinden geliyor.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bugün değil ama bir gün ihtiyacınız olursa, düğününüz olur, nişanınız olur, toplu yemek vermek istersiniz. Cenaze olur, cenaze yemekleri var biliyorsunuz. İşte bu konuda, bu mevzuda da Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon yakınınızda. Yağmur Catering Yemekçilik. Ben senin boşluğunum. Yağmur Catering Yemekçilik. Olmayan Dırmıl Sanayi sitesinde Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderip siparişlerinizi verip bağlantı kurabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçiliği. Cumali Usta ve ekibi, gününüz aydın, sabah şefleriniz hayırlı olsun. Hayırlı sabahlar olsun tüm esnaflar, tüm aşçılar, tüm garsonlar, tüm komiler. Senin yerine yokluğun doldu. Senin yerini.

0: kalkıp yol alan, bu programa tesadüf eden, bu sesi duyanlar siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydedin numarayı, bugün değilse bile bir gün lazım olur. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yoldasınız, bir eliniz direksiyonda, bir eliniz viteste. Telefonu çıkartıp da kaydedemediniz. Aklınızda kalmadı numara, merak etmeyin. Instagram var, daha kolay irtibat kurulabilir. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip ettirek mesajını gönder. Ama şimdi molamızı verelim. Ama şimdi ihtiyacımızı gidelim. Ama şimdi çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi artık hala şeyi tartışmıyoruz değil mi? Hani bu müziklerin kalitesi, işte müziklerin güzelliği, müziklerin iğrençliği falan, bunu artık tartışmıyoruz. Yani dillere pelesenk oluyor. Yani bizim kontrolümüz dışında oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki Tolga sen de yayınlıyorsun, benimki ahenk olsun diye. Hani şu şarkıyı yayınlıyorsam mükemmel şarkı, gece gündüz dinliyorum, çok beğeniyorum falan diye değil. Ama toplumun da bazı gerçeklikleri var. Yani mesela bu adam, bu şarkıyı yapan adam neye cesaretle yaptı? Bu adamın bir önceki şarkısı şeydi, bilenler vardır muhtemelen. Hadi güzelim bize gidelim, çaya gidelim, çorbaya gidelim. Tamam da kanka ne alaka? Beş kelimeyle bir şarkı dönüp duruyordu. Sonra oturmuş demiş ki lan ben bunu verdiysem. Tamam da kanka ne alakayla bir şeyler olduysa, bir etkileşim olduysa bir tane daha yapayım demiş, bunu yapmış. Ya bu 10 kelime falan olmuş yani. Bir şey anlatıyor falan, gene böyle herhalde falan deyip geçiştiriyor yani. Bir şeyler yapıyor. Sonuç itibariyle takdir görüyor. Sonuç itibariyle dinleniyor, dinliyorlar yani, insanlar dinliyorlar. Sonuç itibariyle tamam, eski yapılan çalışmalar gibi, mesela bundan 20-30 sene öncesindeki sanatçılar şey derlerdi. Kasetiniz kaç sattı? Plağınız kaç sattı? 45'lik var mı derlerdi. Bunlarda bunların hiçbiri yok. Ne plak var, ne kaset var, ne çalışma. YouTube'a yükle gitsin, internette yükle gitsin. Böyle çalışılıyor genelde. İşte tıklanmayla falan herhalde bir şeyler oluyor. Ama daha önce bilirler yani, benim gibiler. Bak mesela Fatih hatırlar, Hacı abi hatırlar. Ender de hatırlar. Kaset alıp da böyle teybe koyup da dinlemek. O yüzden bu kaseti çıkaranlara sorarlardı. Eminim yeni kaset çıkardınız, nasıl gidiyor satışlar diye. Ya orada işte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi rakamlar döner. Ama şimdi kaç tıklanma, kim kime tıkladı? Ben sana tıkladım, sen bana, ben ona, o hep beraber tıkladık. Tıklanma olayı. Yani bu tür şeylerle uğraşanlar arayıp şey diyor. Anlıyorsun ya, beni tıklasana ya, tıklanmamın artması lazım. Beni bir tıklasana ya. Tolga dünyasındasın. Ya merak etmeyin, ben şey kesiminde değilim. Ulan bu yaptıysa ben de yaparım, ben de. Tamam da kanka ne alaka? Öyle bir şey mi? Şimdi aslında benim kuşaktan birçok insanın şeyidir bu, hobisi. Mikrofonu görünce dayanamayanlar var böyle. Mikrofon olsun da biz de bir şeyler söyleyelim. Var ya, benim sesim de çok güzel ha. Valla ben bir tane şarkı söylesem falan diyenler. Ama şimdi bunlar eskide kaldı. Artık geç babacım, aç kameranı. İstediğin her şeyi yap. Ya bir dönemler hani hakikaten böyle insanlar bir şeyler çalışma yapacak, insanlara beğendirecek, insanlara bunları lanse edecek, oradan gelir kazanacak falan, emek verecek diye uğraşılırdı. Ama şimdi takip ediyorsunuz, sanal medyada yok yok. Ya işte canlı yayın açan mı dersin, parodi çeken mi dersin, mizah yapan mı dersin, şiir okuyan mı dersin, fıkra anlatan mı dersin. Şimdi son zamanların modası şey, ay. Yani yapay zeka üretimleri. Yani bir konu belirliyor aklından. İşte bir radyocunun hayatı mesela. Hemen bunu yapay zekaya yaptırıyor. Karikatür gibi, animasyon gibi. Yani birçok böyle mini diziler var bu şekilde. Al sana bak, emeğe falan gerek yok oturduğun yerde. Olay buraya doğru evrildi ya, harbiden diyorum. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Ya tabii şimdi az önce bahsettiğim kolay şarkılar olduğu kadar, hani ömrü olmayan şarkılar, bizim kaliteli şarkılarımız da var. Özellikle şu anda bir ara 80

80'ler 90'lar diye lanse ediyor. Şimdi 90'lar 2000'ler. Yani artık retro olmuş. Artık böyle nostalji olmuş. Onlar var, onlara da yer verir. Şimdi ben bu hafta biraz şey olsun istedim. Bu hafta biliyorsunuz yeni yayın döneminin ilk haftası. Bugün de cuma. Program banttan mı canlı mı diye merak edenler, 2026 yılının sonbahar mevsiminin Eylül ayının 25.si. 25 Eylül 2026 cuma sabahı, günaydın. Aa, bir de şey var değil mi? Hayırlı cumalar var. Hayırlı cumalar var. Bir de cuma günleri genelde cami civarı

0: Ben de buradan Cumali Kırmaz Usta'ya sesleniyorum. Allah ne muradın varsa ver. Rabbim birine bin katsın. Rabbim emeğini boşa çıkarmasın. Allah ne muradın varsa versin amin. Allah bir bereket ver. Cumali Usta'ya bir günaydın daha, bir hayırlı sabahlar daha. O kadar insan dinliyor şu anda. Onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce. Hanginiz dalgacım ibanını gönder de bir şeyler sıkalım diyor. Elhamdülillah Cumali Kırmaz Usta bunu hepinizin adına yapıyor. Yani elhamdülillah.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bugün de cuma ya, yapılan hayırlar katlanıyor ya, işte bak ne güzel.
2: Beni

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir, ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.

Biliyorum ki şu an birçok dinleyici radyo başında dinliyor ama aralarında interaktif olanlar var. Bunlardan bir tanesi Fatih Öz. Aksu Arıtma ve Orion Su Arıtma Sistemleri kurucusu, işletmecisi. Aynı zamanda emektarı, işvereni. Aynı zamanda vergi vereni. Aynı zamanda ülkeye katkı sağlayanı Fatih Öz. Fatih Öz yollarda. Aynı zamanda fedakar bir baba, cefakar bir baba.

aynı zamanda çocuklarını okula bırakan bir baba. Erken kalkıp yol alan, çocukları için uykusundan feragat eden bir baba. Fatih Öz, az önce dedik ya, kaset olayını bilir yani, akranız biz Fatih'le. Yani biz şimdiki kuşağın gençleriyiz. Artık biliyorsunuz gençlik kavramı 50'ye kadar falan gidiyormuş, 50-60 falan. 60 artı olunca orta yaş oluyormuş. Bana da yabancılar söyledi. Yani yaşlı olmak için 90 artı olman gerekiyormuş. Yani şu anda 50'li yaş grubundaysanız gençmişiz biz. Ben de o gruptayım Fatih Toğ, biz gençmişiz. 60'tan sonra orta yaşmış. Akranız tabii, 80'leri 90'ları bilen kuşağız biz. Hala kasetlerim duruyor diyor Fatih Öz. Fatih'cim ya, şey var mı benim kaybolmuş, bana bir Sibel Kekilli bir... Fatih'cim sende vardır ya, Şahin Kağan'ın ikinci sezonunun üçüncü bölümü var mıydı sende ya? Hani teknede kaptanlık yapmış. Sibel Kekilli'nin de dördüncü sezonunun ikinci bölümü lazım. Hani şeyde bu, çiftlikte bir veteriner geliyor bu tımar. Fatih Öz ve çocukları. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mustafa Efe Öz, Bade Sultan Öz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kazasız belasız, cezasız inşallah. Hayırlı sabahlar. Mithat Çetin'i biliyorsunuz değil mi? Mithat Çetin'i biliyorsunuz değil mi Mithat abi? Kenz Otomotiv kurucusu, işletmecisi, emekçisi, emektarı. Ama bugünlerde Ahmet Çetin'i yetiştirdi. Kendisi biraz daha rahatladı. Biraz daha başına buyruk gezip dolaşabiliyor. Kinet dikim şu anda da Mersin'den Konya'ya doğru yola koyulmuş. Paylaşım yapmış. Yoldayım, gelmek isteyen varsa gezileyim falan yazmış. Ben de keşke dedim ya, keşke. Yani keşke şu an programı Ankara'dan yapmasam, Mersin'de olsam. Keşke şu an Mersin'den Mithat Çetin gelse, alsa beni götürse böyle güzel. Arabanın götürdüğü yere. Mithat Çetin abim. Kenz Otomotiv. Mithat Çetin ve ailesi. Oğlu Ahmet Çetin, kardeşi Alp Çetin, yeğeni Ferhat Barut. Ve diğer çalışanları, emekçileri, emektarları, paydaşları ve sanayi sitesi esnafları. Yollarda olanlara kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar. Mithat Çetin abime günaydınlar, selamlar, saygılar, sevgiler. Hayırlı sabahlar olsun Mithat Çetin. Erken kalkıp yol olmuş ya. Erkenden yola koyulmuş ya. Erkenden direksiyonun başına geçmiş ya. Vallahi helal olsun. E tabi yıllarca emek verince bir de yerine koyacağım bir Veli Ahtın olursa şehzadem.

bireylerden de dinleniyor. Aslında program sizlere Ankara'dan ulaşıyor. Bilmeyenler varsa bir kez daha söyleyeyim. Bilenler biliyor. Bizler programı canım Türkiye'm, güzel vatan, cennet vatan Türkiye'mizin başkenti Ankara'dan, Anakara'dan gönderiyoruz sizlere. Şu anda ben Ankara'dayım, home office'teyim. Böyle şirin bir stüdyom var. Bu stüdyodan yaptığım yayınları internet marifetiyle Mersin Merkez Stüdyo'ya gönderiyoruz. Mersin Merkez Stüdyo'dan da Mersin Merkez de dinliyor, komşu iller de dinliyor, Adana da dinliyor. Adana'ya da selam olsun. Adana'nın Seyhan'ı, Ceyhan'ı, Yüreğir'i, Sarıçam'ı, Kozan'ı, İmamoğlu'su. Yani çok şeydir ama Yumurtalık diye bir ilçe var. İskenderun'a yakındır ama Adana'nın ilçesidir. Karataş var, yine Adana'nındır. Yani belki aklımızdan çıkan unuttuklarımız olabilir. Karahisalı var, yine Adana'nındır. Selam olsun Adana ve tüm ilçelerine. Adana'dan dinleyicimiz var. Günaydın, hayırlı cumalar Tolga Bey diyor. Evet, günün ilk sevap coin'ini Aziz Gildir kazandı. Tabii canım, hayırlı cuma, gerçi Cumal Usta da yazmıştı ya. Hayırlı cumalar yazmak suretiyle Aziz Coin, Aziz Gildir sevap coin kazandı. Aziz Gildir. Ben de cevap vereyim. Hayırlı cumalar Aziz Gildir ve ekibi. Aha, ben de sevap coin'i al. Hayırlı cumalar Tolga Bey diyor. Ben Adana Beta Enerji'den Aziz Gildir. Adana Beta Enerji. Bugün Beta'nın sultanlarının selamları var diyor. İrem Sevdi, Seçil Hanım, Firuze Hanım, Sema Gül Hanım, Sevkiyatçı Gül Hanım, Bensu Hanım ve çaycımız Zeliha Hanımların selamları var. Şu an Birecik'e baraja gidiyoruz, yoldayız diyor. Birecik Barajı'na, vay be. Hadi bana gül sen bir tanem. Beta trafo yollarda diyor yani. Beta enerji yollarda diyor. Beta enerjinin sultanlarının selamını getirmiş bizlere. Şimdi sultanların selamını şey yapacağız. Sultanlara bir selam göndereceğiz. Ama öncesinde şöyle. Yani hem onu hem onu yapamayacağımız için şöyle yapacağız. Kim varmış Beta enerji sultanlarında? İrem Sevdi varmış. Bak, onu bir yazmamız lazım şuraya. İrem Sevdi. Ya umarım bu bir isimdir. İsim ve soy isimdir. Aynı zamanda Seçil Hanım varmış. Adana'da Beta Enerji'de Seçil Hanım diyelim şuraya. Evet. Sonra kim varmış efendim? İrem'i yazdık. Seçil'i yazdık. Firuze varmış. Firuze. Adana'da Beta Enerji'de Firuze varmış. Bizde de bir Firuze var. Pazarcı Firuze. Sonra kim? Sema Gül varmış. Sema Gül. Sema Gül. Sema Gül Hanım varmış. Aynı zamanda Bensu Hanım varmış. Bensu. Bensu. Bensu Hanım da Adana'da. Bir de Zeliha Hanım varmış. Birecik'e gidiyorlarmış. Zeliha Hanım. Ne güzel. Şimdi bunları yazdıysak şey yapacağız. Video. Video istiyorlar ya. İsim, aynı anda hem WhatsApp'a okuyup hem onu yapamıyorum yani. He? 25 Eylül Cuma sabahında Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programında Beta Enerji'den Aziz Gildir göndermiş mesajını. Bugün Beta Enerji'nin sultanlarıyla dinliyorlarmış. Beta Enerji'nin sultanları İrem Sevdi. Beta Enerji'nin sultanlarından Seçil. Beta Enerji'nin sultanlarından Firuze. Beta Enerji'nin sultanlarından Sema Gül. Beta Enerji'nin sultanlarından Bensu ve çaycıları Zeliha Sultan. Birecik'e baraja gidiyorlarmış. O zaman Aziz Gildir'e ve iş arkadaşlarına, meslektaşlarına, mesai arkadaşlarına ve Beta Enerji sultanlarına da günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifleri hayır olsun inşallah. Beta Enerji, Aziz Gildir ve ekibi, Adana yolları.

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle hem lezzetli yemeklere imza atan, hem de güvenilir yemekler sunan, hem de doyurucu yemekler sunan, hem de tüm bunları ekonomik bir şekilde sizlere sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi hepimiz az çok piyasayı biliyoruz. Hepimiz az çok bir yemeğe ne kadar para ödendiğini biliyoruz. Yani şu an canımız tantuni çekse tantuninin ne kadar olduğunu, hatta nerede ne kadar olduğunu. Bazı yerde bakıyorsunuz işte 200 lira, 250 lira, 300 lira. Yani makas aralığı çok geniş. Yani X bir tantuniciye gidip 250 liraya tantuni yiyebildiğin gibi, Y bir tantuniciye gidip bir tantuniye 450 lira da verebiliyorsun. Yani tabii bunun şeyleri var, kaliteleri, lezzetleri falan değişkenlik gösterebiliyor. Ama baktığımız zaman yani şu an ortalama bir insan, yani o çok fazla iştahı olmayan ortalama bir kişiden bahsediyorum. Bir şekilde karnını doyurmaya kalktığı zaman maliyeti, şu an doyma maliyeti, abartacak mıyım bilmiyorum ama yani ben normal şartlar altında 1000 lira diyeyim de, hadi yine de abartmayayım, biraz daha mütevazı olayım. Abi en az, yani doydum demem için, elhamdülillah yarabbi şükür demem için, dışarıdan yemek yiyorsam yani en az 500 lira, 500 liraya zor da yani 600, 700, 800, 1000 o civara tek başımadan bahsediyorum. En az şu anda gideyim ben doymak için mesela yemek arayayım, doydum bugün diyeyim mesela. Bunun için baktığın zaman 500 lira en az çıkar. Hemen hemen hepimiz için de aynı şey geçerlidir herhalde. Ama işte Yağmur Catering Yemekçilik bu dertlere bir son dedi. Çünkü dedi ki bizde dedi hem güvenilir, hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem de ekonomik dedi. Bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii ya. Tabii ya, gidiyorsunuz, selamünaleyküm ama böyle bir tabildon alabilir miyiz diyorsun. Yemek geliyor, ana yemek geliyor, yanında pilav geliyor, yanında salata geliyor, yanında limon geliyor, biber geliyor, ekmek geliyor. Bunların hepsine ödeyeceğin rakam sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duyduğunuz gibi arkadaşlar, ana yemeği var, pilavı var, salatası var, limonu var, biberi var, ekmeği var. Hepsi birden sadece 200.

0: Yani güzel fikirmiş, güzel firmaymış, her şey mükemmelmiş falan diyorsanız da. Yağmur Catering yemekçilik tırmı sanayi sitesinde ama servis imkanı tabii ki de var. Yani işletmenize tabildot usulü yemek getirebiliyor. Yani siz şu an Yağmur yemekçiliği arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. Onlar sizinle geliyor, tanışıyor, işte iş anlatıyor. Bundan sonra şey derdiniz yok. Bugün öğlen ne yesek, personel ne yedirsek, nereden ne çıkacak falan diye düşünmenize gerek yok. Yağmur yemekçilik sizinle anlaştığı şekilde, anlaştığı yemekleri anlaştığınız saatte getiriyor. Ben size söyleyeyim.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla. Öyle her yemek başına yok 100 lira kazanalım, yok 50 kazanalım, 20 liradan aşağı kurtarmaz demeyin. Adamın kendisi de belirttiği gibi 5 liraya, 5 lirayı şu anda çocuk almıyor. Yemek başına 5 lira karımız olsun bize yeter diyor. Çünkü sirkülasyon olması gerekiyor, sirkülasyon oluyor. Ama şu anda bir tantinciye gittiğimiz zaman abi yani en son 800 lira abi. 2 tane somuna bir tek yanında ayranın suyu. 800 küsür 900'e yakın rakam. Yani kimsenin karında gözümüz yok ama sermayesi belli abi. Yani benden aldığın 900 liranın 300'ü sermaye olsun, 600 lirası cukka. Tamam, Allah daha çok versin, o kadar eleman çalıştırıyorum falan. Bu adamcağız 200 liraya satıyor. Ya 200 liranın bir düşünün bakayım, sermayesi nedir, kalan parası nedir? Allah razı olsun Cumali Usta. Hadi siz de yemek siparişlerinizi Yağmur Yemekçilik'ten verin. İşletmenizin tabildot yemeklerini Yağmur Yemekçilik'ten

0: O zaman mola verelim. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesajlarınızı gönderin. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım. Mesajlarınızı okuyalım. Ama şimdi mola, ihtiyaç giderme, çay tazeleme sonra devam ediyoruz. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Yok mu kızın hiç? Yok mu kızın hiç?

0: çekil. Ama vampir değilim. Mustafa.
1: Ya bir zamanların abileri vardı. Bir zamanların abileri böyle arabalarıyla, doğanlarıyla, şahinleriyle Ankara havaları açarlardı.

0: falan böyle. E şimdi günümüzde arabanın modelleri değişti tabii ki. Biraz daha BMW'lere çıktı olay. Biraz daha böyle modifiye araçlara döndü ve bu müziklere geldi olaylar ya. Yani demek ki talep arz var ki, talep var ki arz ediliyor.
1: Yok mu kızım?
0: Yoksa niye yapılsın ki? Dinleniyor ve insanlar hakikaten ritme kendini kaptırıyor. Artı bunun da kimliğine bürünülüyor bak. Benim şeyim, tabiatımda bunlar yoktu. Yani ben hiçbir zaman bir Ankara havası açıp da böyle Doğan'la Şahin'le yanlamadım. Ama tabii ki de bizim de böyle bir ritimlerle, işte müzikle, bu müziklerin şeylerle bir hikayemiz var. Ne vardı abi bizde? 90'ların sonu, 2000'lerin başı. O zamanlar Deli Yürek Fırtınası. Haydarin narin narin narin anay. Bizim tarzımız biraz buydu yani. Ben ömrü hayatımda uzun pardösü giymedim ama çevremdeki herkes uzun pardösüler, biliyorsunuz şey, Yusuf Miroğlu pardösüsü. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı var ya. Haydarin narin nanay. Haydarin narin nanay. Kızları ben çok çok seviyorum. Ama şimdiki nesil, şimdiki biraz daha böyle işte 18-20 grubu, hatta bazen böyle 20-25, hatta bazen görüyorum koca koca 25-30-30-40 yaş arası insanlar da böyle bu müzikleri veriyor. Bu müziklerle takılıyor. Şimdi benim 90'ların sonu, 2000'lerin başı, hani biraz daha böyle rapin yeni yeni Türkiye'ye geldiği dönemler. Carter bir numara, en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk, 25 yaşında. Hani böyle müzik şeylerinin, radyolar o zamanlar büyük böyle, hani omuzda taşınıyor ya, Almancılar getiriyor böyle. İki tane hoparlörü var, pilli böyle alıyor şeyine, omzuna böyle. Carter bir numara, o yıllar. Hani böyle Walkman'leri falan hatırlayan kuşağım ben. Walkman'lerde o zamanlar biraz daha böyle işte. Tarkan'ın kıl oldum abisi. Mustafa Sandal'ın işte arabası. Kenan Doğulu'nun deliğim gözü kara deliğimi falandı. Ama şimdi yıl 2026, genelde böyle şeyler tercih ediliyor, dinleniyor. Ama bana soracak olursanız bizde ne Ankara havası kaldı bende. Ne işte Mustafa Sandal'ın onun arabası varı kaldı. Ne bu tür şeylere şey yapıyorum. Benim şu anki tarzım tamamen şey oldu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik. Yani çoluk çocuk sahibi olunca olay oraya evriliyor. Hani biraz çocuk böyle okula gidiyorsa falan, baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Tabii bunların şeyleri, değişik versiyonları yok değil. Değişik versiyonları var da şimdi hepsi birden aklıma gelmiyor. Canlarım benim. Yani zaman evriliyor. Zaman evrilince ihtiyaçlar değişiyor, zevkler değişiyor. Ama bu saydığım zaman dilimi var ya, 90'ların sonu, 2000'lerin başı, 2026. Bu zaman diliminde değişmeyen şey ne biliyor musunuz? Normalde değişmeyen şey Tolga Dünyası programı. 1990'ların sonundan, 97'den bugüne kadar hala sizlerle. Bir değişmeyen ikinci şey de 1991'den günümüze hizmetinizde olan Cumali Kırmaz. Evet. Tolga mesleğine 97 civarında başladı. 2026 hala sizlerle, 30 yıla merdiven dayadı. Ama Cumali Usta mesleği 95'te başladı. 95'te başladı.

Yıl 2026, 30 yılı aşkın süredir halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla devam ediyor. Başka neler var acaba? Ender radyo başında. Abi günaydın diyor Ender. Günaydın Ender. Hayırlı sabahlar olsun diyor Ender. Hayırlı sabahlar olsun Ender. Cümleten selamlar diyor Ender. Aleyküm selam.

dönümüdür. Bunu kutladıysam kutlamışımdır. Paylaşım yaptıysam yapmışımdır. Dinleyici bununla ilgili bir kere daha kutladıysa kutlamıştır. Bunda bir beis yok yani. Kardeşim benim, darısı başınız olsun inşallah. Allah cümlemizin yuvalarında sağlığı, saadeti, huzuru daim etsin diyor. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerinden sevgili Ender. Bir mukabele karşıyım. Bir de dünkü paylaşımlardan şunu çıkarmış Ender. Kutlama içinde Newcastle güzel bir seçim olmuş diyor. Yani şey demek istiyor. Ankara benden sorulur diyor. Ankara avucumun içi gibi diyor. Gözüm üstünde diyor. Nefesim en sende diyor. Bilirim diyor. O Newcastle'ın dili olsa da konuşsa diyor. O Newcastle'da var ya diyor, bir ortamlar bir ortamlar. Bir keresinde Newcastle'a gittiydim, bir kızla bakışlıydım, masama çağırdım, geldi beraber oho diyor. Ender'e bak sen. Biz de boş değiliz diyor. Bizim de var bir iki numaramız diyor. Biz de eski kulağı kesiklerdeniz diyor. Alemler bizden sorulur diyor. Newcastle, Mevcastle bizim işimiz diyor. Ender'e bakar mısın ya? Ender de boş değilmiş ha. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar olsun. Şukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçileri.

0: Da, askeri şubesinin olduğu hani palmiyeler var sağlı sollu, eski Tevfik Sırrı stadyumuna çıkan yok. Oradan bir video göndermiş, bak diyor, bizim de ortamlarımız bunlar diyor. Biz diyor sabah güneş doğarken diyor buralardayız diyor. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor Halil Adalıoğlu. Dediğimiz gibi bu arkadaş bir gün sonraları program tekrarlarını dinliyor. Yarın da dinleyecek program tekrarını. 7'den önce 5-7 saatler arasında. Halil Adalıoğlu. Tabii şimdi Mersin'den şeyleri bana gönderiyor. Neden gönderiyor? Çünkü biliyor ki Ankara'dan yapıyorum. Diyor ki hasretini gidermiş olursun en azından. Eyvallah, eksik olma. Bir de şeyi soruyor. Doğal gazları yakmaya başladınız mı Ankara'da diyor. Hava soğuk, evet. Mersin'den biraz daha farklı bir havası var. En azından Mersin kadar sıcak değil. Mersin'de hala denize girenlerin fotoğraflarını, videolarını, paylaşımlarını görüyoruz. Ruh gibiyim, Allah dostu. Ankara'da doğru, hava daha serin, daha soğuk. Dün de soğuktu aslında. Doğalgaz yakma meselesini daha bugün konuşmuştuk. Yani yakmak gerekiyor aslında ama işte şey görüşü hakim ama bir de terleme olursa sıkıntı olur diye. Şu an değil ama birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra açılır ya. Kombiler doğalgazla ısınmaya başlar. Halil Adalıoğlu, yalnızlığı Ankara'dan Mersin'e selam olsun, hayırlı sabahlar olsun. Birlikse yola çıkalım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Mehmet Kaya Radyo başında. Ve işte günün sıradaki sevap coin'i Mehmet Kaya'ya. Çünkü Mehmet Kaya da gününüz hayırlı, cumanız bereketli olsun demiş ve sevap coin'leri toplamış. Sürücü kursu eğitmeni Mehmet Kaya. Allah dostu. Tolga Dünyası Tiryakisi Mehmet Kaya. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mehmet Kaya. Senin de günün hayırlı olsun. Senin de cuman bereketli olsun Mehmet Kaya. Hayırlı sabahlar olsun. Bol kazançlar olsun inşallah Mehmet Kaya. Günün aydın, sabah şeflerin hayırlı olsun inşallah Mehmet Kaya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Başıma
0: bir şey. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet, evet. Şimdi Yağmur Catering Yemekçiliği'nin kaliteli yemeğini biliyorsunuz. Lezzetli, güvenilir, doyurucu yemeğini biliyorsunuz. Bir de bu ekonomik aynı zamanda. Yani iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Bağlantı yaparsanız size aylık menüyü gönderirler. Derler ki şu gün şu saatte yemeğinizi getiriyoruz derler. Ve getirirler. Siz de bağlantınızı kurun, ben size söyleyeyim.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz de size emek veren çalışanlarınıza kaliteli yemek vermeyi planlıyorsanız doğru adres Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Tanışabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz, bağlantı kurabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Yani o kadar ekonomik hizmet sunuyor ki biz azın bereketine talibiz diyor Cumali Usta. Hayırlı.

Sağ olsunlar dostlar, mesaj gönderiyor. Mesaj gönderirken de video gönderiyor. Sevgili Halil Adaloğlu bugün de Mersin'imizin palmiyelerinden oluşan bir video göndermiş. Gönderdiğim mıntıka eski plaj yolu dediğimiz bu şeyin olduğu yer, kız mesleğin olduğu yerler var ya. Ordevi'nin olduğu yerler var ya aşağı.

0: artı 977-84-32. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-84-32. Numarayı kaydedemediyseniz Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Şimdi molamızı verelim, çayımızı tazeleyip gelelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şşt şşt. Dinleyici, hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın. Dinleyici, günaydın.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor. Ben kulaklıkla seni dinliyorum.
3: En güzel bir şey. Arabadakiler anca şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
4: Aynen.
3: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
4: Aksiyonumuzu patlattın maşallah.
3: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar. Doğru mu?
4: Nasıl ötüyor abi?
3: Yapar diyorlar, yapar diyorlar.
4: Abi senin için yaparım yani.
3: Hadi o zaman bekleyeyim.
4: Dur abi.
3: Dur, seni taciz edeyim, dur. Bak, seni tahrik ediyorum.
4: Dur abi, geliyorum.
3: Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
4: Kafasını kestirler abi.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
2: Tolga Dünyası.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Hepimizin ekonomik bakış açısı belli. Yani ekonomi yolunda değil. Hiçbir şey yolunda değil. Enflasyonla ilgili sıkıntılar, sorunlar, problemler var. Yani bunun muhtelif

nedenleri var. Biliyorsunuz bir fon soruşturması olayı var. Yani belki de birebir seni, beni, Ali'yi, Mehmet'i falan ilgilendirmiyor gibi görünüyor ama aslına bakarsanız ilgilendiriyor. Yani bir şekilde ülkenin paraları bir şekilde birilerinin cebine giriyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de kapsayan bir operasyon yapıldı. Biliyorsunuz tanınmış isimler, STK Sivil Toplum Kuruluşları başkanları dair gözaltılar oldu. Tabii yargı aşamasında şu an, yani bir şekilde yargılanacaklar. Beraat edecekler diye ümit ediyoruz. Böyle şeyler olmayacak diye ümit ediyoruz. Ama bu da direkt ekonomiyle enflasyonla alakalı bir olay. Hani bunun yanı sıra işte biliyorsunuz sanal kumarlar var, bahisler var. Sanal şeyler var. Bunların hepsi yine yapılan operasyonlar. Telefon dolandırıcılıkları var. Yine baktığım zaman üçüncüde para var. Yani yolunda olmayan çok şey var. Savaş var. Yani biliyorsunuz coğrafyamızda hemen yanı başımızda İran'la çok uzağımızdaki Amerika'nın bir dalaşması var. Bunlar da bize yansıyor. Niye yansıyor? Akaryakıta yansıyor. Yani bu biraz çok derinlemesine bir konu. Anlatabildim mi? Yani iki kere ikinin dört ettiği kadar basit bir şey değil. Biraz bilinmeyenin kara kökü gibi. Biraz böyle Pisagor gibi. Biraz daha böyle olayın derinliklerinde bir mesele. Yani bize ne babacığım, savaş var sana.

Yani çok bilinmeyenli denklem de diyebiliriz. Bir takım şeyler var ama dün, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz akaryakıt 100 lirayı aştı artık. 3 haneli oldu, tabelalar değişti gibi gibi şeyler. Bunlar zaten paylaşılıyor. Bakınız, farkında mısınız bilmiyorum. Ben olaya muhalif bir radyocu gibi, hani muhalefetten espri çıkartmak, mizah çıkartmak gibi, hani tribünlere oynayayım, işte oradan bayağı bir etkileşim alırım. Ben sallayayım, yalan da olsa oradan bir beğeni alırım falan diye derdim yok. Yani destekçi de değilim, muhalif de değilim ama hani göz var, izan var, durumu da var ya, hani böyle bariz olan şeyler de var ya. Yani bu tamamen coğrafyamızda yaşanan sıkıntılarla alakalı olarak akaryakıt bu durumda. Şimdi ben bunu off the record arkadaşlarımla dost meclisinde konuştuğum zaman, vergisini almasınlar, ne var bunda, vergisini kessinler. Ya ona bakarsan benim temennim vergisini kessinler değil. Yani kişi başı her gün 100 litre akaryakıt versinler, hani bakacak olursan. Ama işte şey olayı var ya, hani mızrak ve çuval olayı var ya, yani hadi bunu sığdır sığdırabilirsen. Hani doluya koysan almıyor, boşa koysan dolmuyor. Biraz dediğim gibi derin matematik. Yani sonuç itibariyle hani hayat devam ediyor ya. Yani ülkemizde işte sürekli böyle hizmetler veriliyor ya. Bırak Dolgancığım ya, az çantınlar ya. Ucuz edebiyat yapmayın. Ya ucuz şey yapma, az çantınlar. Ben işte çanta, bunu yaptılar, şunu yaptılar, ya bırak. Yani ben olayın matematik kısmındayım, siyaset kısmında değil. Şimdi dün bu ülkede güzel şeyler de oluyor diyecektim aslında. Yapamadık işte, mesajlar falan geldi. Akaryakıta yapılan zamlardan sonra dün bir indirim söz konusuydu. Yani 5 lira civarı bir indirim yapıldı. Dün sabah bunu söyleyecektim. Fakat sonrasında bir baktım gene bir değişiklik olmuş dünya şeylerinde, akaryakıt fiyatlarında. Dün gece yarısı bir daha fiyat artışı olmuş. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Yani iyi bir şey mi, müjde olarak mı söyleyeyim? Vay be, en azından 100 lira değin ya falan mı yapayım? Bir iyimser mi olayım bilmiyorum ama 100 liralık olay kalmadı şu anda. 90 küsürlerde. Ama tabii ki de 100'ü geçecek, şey yapmayalım yani. O 3 haneler boşa gitmeyecek. Lazım olacak yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani bireysel anlamda, şimdi toplumsal olarak çok fazla bir şey yapamıyoruz. Bireysel olarak ne yapılabilir? Bireysel olarak bu işin çözümü nedir? Bireysel olarak biz tam olayın neresindeyiz bilemiyorum. Ama olayı bak, tekrar ediyorum. Hani benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Rahmetli Uğur Mumcu'nun söylediği bir laf. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Yani öyle bak, ucuz bir şey yapmak varsa ben de sallarım, argümanlar belli. Bu hükümet bizi mahvetti. Doları bilmem ne kadar oldu. Yani daha geçtiğimiz günlerde ya bir siyasetçi partisine geri dönüşte şey diyor. Mazot bilmem ne kadar olmuş. Duydum geldim. Hey abla, sen yoksun diye oldu zaten. Tamam. Ya bunu siyaset falan değil, bu matematik abi ya. Yani şimdi eğer ki zır cahil bir şekilde aklımı kiraya verip konuşacaksam, bu hükümetin en büyük sorunlarından bir tanesi değil. Bırak abi ya, bırak. Yani böyle bir şey yok yani bu işin. Dediğimiz gibi çalışanlar var, uzmanları var, kafa yoranları var,

bir sürü etkenleri var yani. Hani iyimser taraftan bakacak olursak sirkülasyon var ülkede sürekli. Bak bu ülkede 7/24 sağlık hizmeti veriliyor. Bu ülkede 7/24 asayiş hizmeti veriliyor. Bu ülkede 7/24 sınırlar korunuyor. Bu ülkede kaliteli eğitim vermek için en azından çaba sarf ediliyor. Hadi oraya da muhalefet olmasınlar da. 7/24 çaba sarf eğitimi kaliteli hale getirmek için çaba sarf ediliyor. Ya bu ülkede işte sürekli böyle bir savunma sanayine, işte eğitime bir sürü bütçeler ayrılıyor. Yani konuşacak çok şey var. Konuşacak çok şey var. Biliyorum ki muhaliflerin de karşı tezleri var. Ben de şey değil, bak ben ne muhalifim ne destekçiyim ama biraz da hani göz var izan, biraz el vicdan muhabbeti var ya yani. Yani yoksa oturduğumuz yerden çok basit söyleyebiliriz yani bazı şeyleri. Ha, herkesten günde 100 litre akaryakıt dağıtından ne var? Sarayın bir saatlik gideri bilmem ne kadar meclis. Ya onlar ucuz ya. Dalgacığım sen bilmiyorsun, külliyedeki sarayların tuvaletinde altın musluklar varmış. Neler. Yani neyse, dün sabah diyecektim ki bu ülkede güzel şeyler oluyor. Akaryakıta indirim geldi motorine. Ama dün gece zam gelince bugün de bir miktar gene artış oldu. Ki bunlarla çok sürekli söylemiyorum biliyorsunuz. Bununla ilgili yorumlar yapmıyorum ama yani böyle şey yapınca, görünce bir paylaşayım diyorum arada. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah iyi olur. Tabii bir de bunun bir türlü mutlu olmayan, yani şimdi nasıl mutlu olalım diyeceksiniz de, mutlu olmayan memur ayağı var. Yetmiyor. Diğer taraftan emekli ayağı var. Yetmiyor Dolgacığım, gel sen gelsin bu paraya. Ya çok versiyonları var, çok tarafları var ya, anlatabiliyor muyum? Ya şöyle düşünün, çekirdek bir aileniz var, 5 kişilik bir ailenin reisisiniz. Ekonomi sizde, yönetim sizde, sizin sözünüz geçiyor, babasınız. Bir geliriniz ona göre, mesela küçük çocuk oyuncak istiyor, ortanca tablet istiyor, büyüğü bisiklet istiyor. Yani birinden bir işte, anlatabiliyor muyum? Yani bir üretim, elinizde bir bütçe. Bu bütçeyle bir şey yapmak zorundasınız. Artı ailenizi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumak zorundasınız. Böyle bir göreviniz de var. Artı kendiniz ayakta durmak zorundasınız. Aileyi dağıtmamak zorundasınız. Yani böyle düşünün, anlatabildim mi? Yani çekirdek bir aileyi yöneten bir adamla devleti yönetmenin aynı mantık olmadığını ben de farkındayım ama öyle düşünün aslında. Yani buna benzer bazı matematiksel meseleler var. Ya bana dersen ki Tolgacığım, evin reisi çocuğuna işte ihtiyacını almıyor, gidiyor pavyonda karılarla. Yok, onda da bende yok. O da bende yok. Ona verilecek cevap bende yok. Yani ona ne diyebilirim yani? Ona yapacak bir şey yok. Ama zor. Yani çekirdek bir ailenin reisi olmak da zor. Devlet yönetmek de zor. Zor abi bunlar yani. Yani tamam, hadi bakalım. Emeklinin maaşını 100 bin yapalım. Ben bununkini

0: Radyoların başında dinlerken mesajdan müdahil olanlar var. Bunlardan bir tanesi Mustafa. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyor. Günaydın Mersin diyor. Hayırlı cumalar dilerim diyor. Günün sevap koyun kazananlarından bir tanesi de sevgili Mustafa. Şefer Mustafa. Benim mesajlarımı okumazsan elektriğin kesilir inşallah Tolga diyor. Okuruz abi, okuruz. Tolga dünyasında kaybolmayan mesajlar var. Ha erken okunur, ha geç okunur ama bir şekilde okunur. Öyle okunur, böyle okunur ama bir şekilde okunur. Erken okunur, geç okunur ama bir şekilde okunur. Hasan radyo başında. Günaydın yavru vatandan doğru ve kaliteli frekansta olan değerli Mersin'e dinleyiciler. Herkese kolay gelsin diyor. Az şoför Hasan. Hizmete devam ediyoruz diyor. İsim Hasan ya. Yavru vatan Kıbrıs'a gidip geliyor ya. Hasan da sizlere selam göndermiş ya. Her sabah feribotla gidiyor, akşam feribotla dönüyor. Bizim Hasan ya. Kıbrıs yolculuğu yapıyor ya. Has şoför Hasan. Her şim benim. Kazasız, belasız, cezasız olsun inşallah. Yolun açık olsun, ticaretin bereketli olsun inşallah kardeşim. Ender radyo başında. Az önce dedik işte nedir ne değildir. Sen Ankara'yı biliyorsun falan. Çok iyi hatırlarım abi tabii ki diyor. Tevellüt 79 diyor. Ender. En çok da rahmetli Müslüm Gürses ile Atilla Kaya'nın kasetlerini alıp bulup araklardım, dinlerdim diyor. Vay be. Demek senin tarzın da oymuş ha. Bu arada Cumali Usta'ya bir atıfta yapıyor şuna.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Abi diyor, bu adam bu işi nasıl yapıyor diyor. Bu adamın diyor hesabında bir sıkıntı var diyor. Muhasebeci sorunlu diyor. Muhasebeyi değiştirsin abi diyor. Abi ana yemeği pilavı salatası 3 çeşit yemeği nasıl 200 lira olur ya diyor. Matematikte bir sorun var diyor. Matematiğinde sıkıntı yoktur inşallah diyor. Hala 200 liraya olur mu abi diyor ya. Merkezden dolmuşla gidip gelecek olsan yine karlı diyor. Gidiş geliş 100 lira, yemek 200 lira, 300 lira derdi. Doğru söylüyor ha. Harbiden bak, düşünsene Mersin merkezdesin. Yemek yemek istiyorsun. Bakıyorsun tantuni 300 doymazsın. Kebap 400 pahalı. Bakıyorsun işte lahmacun yesen 500 olmaz. Diyorsun ki dur lan şuradan bir dolmuşa bineyim. Tırmız sanayi sitesinden yağmur yemekçiliğe gideyim. Selamünaleyküm usta, oradan 3 çeşit yemek gönderiversene diyorsun. Geliyor yiyorsun, 200 lira ödüyorsun dediği gibi. Yani Ender bu işi biliyor ha. Yani gidiş geliş parasına bile şey yapıyor. Sevgili Muhammed radyo başında. Yağmur Catering Yemekçilik'ten Muhammed. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey diyor. Sana da günaydın Muhammed. Cumali Usta'ya selamımı ilet. Sana da hayırlı sabahlar Muhammed. Ömer Usta'ya selamımı ilet. Sana da hayırlı sabahlar Muhammed. Tüm çalışanlara selamımı ilet. Yağmur Catering Yemekçilik. Peki bakalım bugün menüde neler varmış? Yarım kalmış yıl. Eğer ki bağlantınızı Yağmur Catering Yemekçilik'ten yaptıysanız, yani yemekleriniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten geliyorsa, bugün ne yiyeceğinizi zaten listeniz varsa biliyorsunuzdur. Eğer ki bağlantınızı Yağmur Catering Yemekçilik'ten yapmadıysanız, bugün neler kaçırdığınızı söyleyeyim size. Yağmur Catering Yemekçilik'in menüsünde bugün fırın tavuk but var. İzmir köfte var. Tavuk haşlama var. Patlıcan kebabı var, favorim. Besni tava var. İkinci sırada favorilerimden. Tavuk külbastı ve kuru fasulye var. Eğer ki bir menü oluşturmak icap ediyorsa, Yağmur Catering Yemekçilik'te İzmir köfte, yanında Antep çorbası, yanında şalgam, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan kebabı, yanında nohutlu bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te besli tava, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü servis imkanı yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Tırmıl PTT yanında hizmetinizde ama Bersin'in birçok bölgesine servis var tabildot usulü toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Bence arayın. Bence Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Bence Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip bilgi alın, tanışın. Kaynaşın, bilgi alın, sonra da çalışın. Her gün tabildot usulü getirsin baba böyle yemekleri. Oo, hem lezzetli, hem kaliteli, hem güvenilir, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik mis.

Bugün de geldik, erken kalktık, yol aldık, erkenden mikrofon başında yerimizi aldık. Dinleyenler, mesaj gönderenler, mesajlara bir şekilde müdahil olduk. Yani programda sizlerle paylaşmış olduk. Dilimiz döndüğünce bir şekilde sizlere performans sergiledik. Yani diyeceğim şu ki bizim niyetimiz hayır. Bizim niyetimiz burada hem insanlara keyifli zaman geçirmek, hem insanlara yoldaş olmak, arkadaş olmak. Aynı zamanda insanlarla da bir etkileşim kurmak. İnsanlarla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışmak. Onu bugün de başardığımızı, becerdiğimizi ümit ediyorum. Yani benim de elimden gelen bu. Benim de mesleğim bu. Bu işi seçtim. Bu işten ekmek yiyorum. Bu işten bir şekilde hayatımı idame ediyorum. Ve bunun emekliliği var mı bilmiyorum ama benim hedefim Allah ömür verdikçe, sesim kısılmadıkça, sesim kesilmedikçe bir şekilde sizlere performans sergilemeye devam edeceğim. Bugünkü bölümün burada sonuna geldik. Mesaj gönderenler, sessiz dinleyenler, sessiz dinleyip de karnından ve içinden konuşanlar, siz de en kısa sürede programımıza müdahil olun. Siz de Tolga Dünyası dinleyicilerin arasında, interaktif dinleyicilerin arasında yerinizi alın. Mesaj gönderen dostlarımıza ve sessiz dinleyenlere, sesimizi duyanlara bir kere daha günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, mutlu bir gün olsun.

0: gelsin.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilirsiniz. Oradan etkileşim koyabiliriz. Etkileşimle etkileşim yapabiliriz. Etkileşim kurabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takiplerinizi bekliyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün cuma. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız kabul ve makbul olsun. İnşallah iyi bir insan, hayırlı bir insan olmak yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederiz. Dualarda, dileklerde buluşmak dileğiyle. Aynı zamanda önümüz hafta sonu. Hafta sonu Tolga Dünyası tekrar programlarını dinleyeceksiniz. Sizi Tolga Dünyası'ndan mahrum bırakmayacağız. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Hafta sonu mesaisi olanların Rabbim yardımcısı olsun. Tatil olacak olanlara keyifli, güzel, huzurlu, mükemmel bir Eylül tatili diliyorum. Artık böyle yazla kış arasında kalan son günler. Keyifli bir hafta sonumuz olsun. Hepimiz için güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
6: Şşş, dinleyici.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
8: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

nosotros. Ses, ses. Deneme, deneme. Yes, yes, yes. Everybody, the Niji. Yeah, yeah, yeah, yeah. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Canlarım benim. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize ve Mersin'imizin komşu illerine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Kaçma ben. Canlarım benim, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize, Mersin'imizin merkez ilçelerine, Mersin'imizin Akdeniz ilçesine, Toroslar ilçesine, Yenişehir ilçesine, Mezitli ilçesine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemlisine, Silifke'sine, Aydıncığına, Gülnar'ına, Mutun'a, Anamur'una, Bozyazısı'na günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Tarsus'una, Çamlı Yaylası'na günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin komşu ili Adana'ya. Adana'nın Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğin'e, Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, Karataş'ına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin bir diğer komşu ili olan Hatay'a, Hatay'ın Antakya'sına, İskenderun'a, Dört Yolu'na, Payas'ına günaydınlar olsun, hayırlı.

Bence olmak isteyeceğiniz bir yerdesiniz ve bence dünyanın geri kalan kısmının da dinlemek isteyeceği bir radyo programındasınız. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarından. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyam. Benim dünyam.
2: Mersin FM 104.6.
1: Benim radyom. Benim radyom. Mersin FM 104.6.

0: Kavga dünyasındasınız ama bir detay daha var, onu da paylaşmak isterim.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Hani şu 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçilik var ya, İşte o Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet evet. Evet evet. Hani şu sizlere kaliteli, lezzetli, güvenilir ve ekonomik yemekler sunan Yağmur Catering yemekçilik var ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet. Hani şu iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı olan Yağmur yemekçilik var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İşte o Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasında. Evet evet. Hani şu toplu yemek organizasyonlarında, düğün, nişan, cenaze gibi yemek organizasyonlarında hizmetinizde olan Yağmur yemekçilik var ya.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ya. Evet evet. Hani şu Tırmalı Sanayi sitesinde PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçilik var ya.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yani toparlayacak olursak Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar, bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar. Bir kere daha sabah şerifleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Peki kimler dinliyor Tolga Dünyası'nı? Kimler uyandı, kimler erken kalktı, kimler yol aldı, kimler yollara koyuldu? Bir mesaj gönderirler mi acaba? Bir WhatsApp'tan,

Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yine Dalga Dünyası ile başlıyorsanız, bu sesi duyuyorsanız, bu radyoyu dinliyorsanız eğer, Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Günaydın yazıp gönderebilirsin. Hayırlı sabahlar yazıp gönderebilirsin. Sabah şeriflerimiz hayır olsun yazıp gönderebilirsin. Allah'ım bu ne güzel bir gündür yazıp gönderebilirsin. Varsa sevincini, mutluluğunu almış olduğun güzel haberi bizlerle paylaşabilirsin. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yaz gönder mesajını, yolla gelsin mesajını. Kaydet numarayı 0546 977 84 32.

0: La la la la la. O zaman şöyle yapalım, bir mola verelim, bir reklama gidelim. Reklam sonrası dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
0: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Yeni dönem başlar, eyvah.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
10: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

duraman gitme sevgilim, sana ihtiyacım var bu aralar. Çok dertliyim, sana ihtiyacım var. Nay nay nay nam, la la lay la lay lay, la la lay la lay lam, lay la lay la. Canlarım benim, canlarım benim, canlarım benim. Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun.

Abo. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenen radyo istasyonu 104.6 Merzimen frekanslarından Tolga Dünyası yeni yayın döneminin ikinci gününün sabahından bir kere daha günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Evet evet doğrudur, burası Mersin FM 104.6. Evet evet doğrudur, Tolga Dünyası yeni yayın döneminin ikinci gününün sabahı. Evet evet doğrudur, 22 Eylül Salı sabahından günaydın. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Şimdi tabii dün birinci gün siftahını yaptık ama gayri ihtiyari birinci günlerde biraz böyle duyulma oranı biraz daha düşük oluyor. Hani şöyle düşünün, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişiye, dinleyiciye hitap ediyoruz ya. İşte bunların zaman içerisinde duyması, yani

0: Evet Doğru Tolga Dünyası programı vardı. Evet Doğru Tolga Dünyası programının da yeni yayın dönemi başladı. Evet Doğru Tolga Dünyası'nın yeni yayın döneminde biz de yerimizi alalım gibi durumlar biraz zaman alabilebiliyor yani. Bugün ikinci gün. Yani şöyle düşünelim. Ortalama 2 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyorsak eğer. Ortalama 2 milyon nüfuslu şehrin 1 milyonu Tolga Dünyası'nı takip ediyorsa eğer. Bugün de sezon finalinin ikinci günü ise. Yani şöyle düşünün. Birinci gün %10'luk bir farkındalık oluşuyorsa. İkinci gün bir %15 daha eklenirse toplamda %25 falan oluyor. Yani işte hafta sonuna kadar yani cumaya kadar bunu bir %100 yapacağız inşallah. Ama bugün ortalama dinleyicilerin yani genel dinleyicilerin hitap ettiğimiz dinleyicilerin yani ortalama şey dörtte biri %25'i falan diye düşünelim. İşte bu nasıl olacak, nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek olaylar? Tabii ki de söyleye söyleye. Yani arayacaksınız. Alo duydun mu ya? Tolga bak programa başlamış ha. Vallahi bak yayındaymış ha.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii arayacaksınız söyleyeceksiniz. Alo Tolga diyorum ya. Yeni yayın dönemi diyorum ya. Programda diyorum ya. Allah'ıma bak yemin ediyorum var ya. Program başlamış ama. Böyle olacak mevzular. Bir el atacaksınız anlatabiliyor muyum yani? Ha, zaman içerisinde zaten olur. Öyle ya da böyle bir şekilde
2: Yağmur
0: Catering olur diye tahmin ediyoruz.
2: Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aynı zamanda paylaşımlarımızı da yapıyoruz. Yani çok fazla söyleniyor. Niye canlı açmıyorsun falan filan gibisinden. Yani bunu çok önceden bir değerlendirdik. Hani böyle bir canlı açılıyor ya. İşte Instagram'da şunda bunda TikTok'ta falan. Benim TikTok'um yok. TikTok'u da tasvip etmiyorum çok fazla. Instagram'dan yayın açılabilir mi? Evet açılabilir ama. Yani bilmem şimdi... Genelde o tür mecralarda yayın açanlar bizim gibi imkanı olmayanlar. Biz koskoca bir radyo istasyonundan yayın yapıyoruz. Şimdi bak şöyle düşünün. Diğer radyo yayınının dışındaki mecralarda yayın açanların açması çok basit. 50 bin liralık bir telefona sahipseniz mobil veriniz ya da wifi'niz varsa işte internet varsa koyuyorsun karşına. Evet bugün birlikte bir kombin deniyoruz. Bu kırmızının üstüne bu siyahı giymeyi düşünüyorum. Bu sarıyla beraber mesela makyaj videoları falan var ya. Başıma gelen bir şey anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde çocuğun bir tanesi bana geldi çok güzelsiniz dedi. Koluma girdi beni ıssız bir yere götürdü. Sonra baktım ufaktan sonra yani... O tür şeylerde herhangi bir dediğimiz gibi kriter yok. Anlatabildim mi? Yeteneğe ihtiyaç yok. Yani konuşabiliyorsan konuşabiliyorsun. Hani bizim mahalledeki Kezban yengenin yeğeni bile bunu yapabiliyorsa demek ki herkes yapabilir. Yani birilerine bir şey anlatma, ya konuşma olayımız var ya hepimiz insan, iletişimimiz var ya bizim yani böyle. Hani iletişim yapan varlıklarız yani hayvanlar koklaşa konuşa, insanlar konuşa konuşa ya. Ha, orada ben konuşabiliyorum o zaman yayın açayım falan meselesi çok oluyor. Dediğimiz gibi bununla ilgili bir background'a ihtiyaç yok, yeteneğe ihtiyaç yok, kriteri ihtiyaç yok, herhangi bir CV hiçbir şeye ihtiyacın yok. Herhangi kimse sorgulamıyor anlatabiliyor muyum? Ya 50 bin liralık telefonun varsa bas kırmızı düğmeye evet bugünkü yayınımızda diye başlayabilir. Fakat radyo programcılığı öyle değil. Radyo programcılığının arkasında yani sadece şu anda sağ elimde tuttuğum mouse bile 50 bin lira eder herhalde. Yani sol elimin altındaki klavye nereden baksam bir 60-70 bin lira eder herhalde. Bak ucuzlardan başladım. Kulağımdaki kulaklık yani nereden baksanız bir 5 bin dolar falan vardır herhalde. Bütün bunları organize ettiğim mikser diye bir şey var. Bilmem biliyor musunuz? Yani bu en son 10 bin dolara mı ne 15 bin dolara falan pazarlığını yapmıştık. Bak daha devam ediyorum. Bak şurada çekilen kablolar bile burada bir sürü kablo ses geliyor gidiyor falan. Bunlar bile en az 50 bin eder. Bilgisayarlar, monitörler, çalınan şarkılar, programlar falan derken. Ha bütün bunların yanında bir de şey var. Bütün bu kabloların gittiği bizim verici dediğimiz olay var. Ya bir de bunun bir dosya olayı var. Bir de bunun fiziki ortamı var. Nereden baksanız. Yani şu an ortalama bir radyo istasyonu kurmaya kuramıyorsunuz. İzin gerekiyor. İzin verilmiyor. Yani devralmak ortalama 10 milyon civarında. Bu söz konusu radyo Mersin FM ise paha biçilemeyen şeyler var ya hayatta. İşte onlardan bir tane. Anlatabiliyor muyum? Yani neden yayın açmadığımın şeyini anlatabildim mi size? Çünkü bizim elimizde böyle bir imkan var. Radyo programında konuşuyoruz. Bak kulaklık var, mikrofon var, mikser var, alıcı var, verici var. Radyoda yolda giderken dinliyor. Bak yayın açsaydım şu anda mesela Fatih Öz çocuklarını okula bırakırken bizi dinleyemezdi Aksu Arıtma. Yani Instagram'ı alıp da sol eline onu yapsa direksiyon var, vites var falan olmaz.

Ha şimdi Mustafa muhtemelen elinden açıp bak baba yayın açmışlar ya. Harbiden bak mukaddes yayın açmış dayı, bak mukaddes giyinme videosu yapıyor falan. Yani ama radyo bak yolda dinleyebiliyorsun, evde dinleyebiliyorsun, iş yaparken dinleyebiliyorsun. Yani radyo istasyonu yani bu. Yani bu bildiğiniz frekans ya yani. Emek var karşılığında arkadaşım ya. Şimdi şöyle söyleyeyim, yayın açma, sanal medyada yayın açma, önüne gelen herkes açabilir. Bak önüne gelen herkes. Tek kriter var, canlı olman yani. Hani başka bir kriterin yok. Eğitim seviyesi, kültür seviyesi, gelir seviyesi. Bunların hiçbiriyle ilgili bir şeyin yok yani, derdin yok. Ama radyo programcılığı öyle mi arkadaşlar? Biz en son personel alımına çıktığımızda MFMGS açtık. Mersin FM'e giriş sınavı diye bir sınav var arkadaşlar. Yani öyle yol geçen anı değil ama sanal medya bildiğin yol geçen anı. Anlatabildim mi den yayın yayın? Şimdi tüm bunlardan sonra evet yayın açıyorum şu anda internetten. Şu an bizi dinleyenler. İnternetten takip edin. Instagram radyocu Tonga yayın açıyorum şu anda. Yayın açmanın şerefine gömleğimin üst düğmesini de açıyorum. Yani şimdi yayın açmakla bitmiyor ki. Yayın açarım yarın bir gün şey derler. Tongacığım bir de şort giysen onu şey yap. Bilmiyorum benim gördüğüm, ben mi yanlış sitelere gidiyorum ama genelde yayın açanların bir kısmı gömleğinin düğmesini açıyor. Bir kısmı Fatih Özyeğil bilir bu işleri. Fatih, Mustafa'cığım babana sor anlatsın sana. O bilir öyle şeyleri. Günaydın.

0: Bugün yine güzel katılım var. Bugün yine güzel mesajlar var. Bugün yine deme. İşte sezon finali yapıldı biliyorsunuz Haziran sonu itibariyle. Yeni yayın dönemi başladık dün itibariyle. Bugün de ufak ufak duyuruluyor. Ama şunu da arada hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet evet. Bir zamanlar şeyi vardı. Aksu arıtma sistemlerinin, Orion su arıtma cihazlarının sunduğu Tolga dünyasıydı. Neydi o günler be? Tabii canım, sağlığınız için, su için, arıtılmış su için falandı yani. Bir zamanlar öyleydi ama şimdi Fatih Öz yollarda. Fatih Öz çocuklarını okula erken kalkıp yol alıyor ya. Tabii. Şimdi Mustafa Efe Çağ Üniversitesi'ne gidiyor. Tarsus yolu üzerinde. Servis de olmayınca. Hani şimdi bu ilk günlerde biraz böyle Fatih gidiyor geliyor yolda daha çok mesai harcıyor. Dolayısıyla radyoyu daha çok yakından takip ediyor. Ama önümüzdeki günlerde çözer herhalde ya. Mustafa bir şekilde trenle mirenle bir şeylerle gider diye tahmin ediyorum yani.

günlerde bak geçen sezon boyunca yani toplam sezon içerisinde 9 ay 9 çarpı 20 desen 200 gün yani geçtiğimiz sezon 200-250 bölüm yaptık. En fazla 3'üne 5'ine denk geldi Fatih ama bu sezon yani dün bir bugün iki %100 yani anlatabildim yani sezon boyunca böyle gidecek. Fatih Öz, Mustafa Öz, Bade Öz yollarda. Günaydın Reis yazmış göndermiş. Yine servis günündeyiz diyor. Maşallah. Maşallah. Fatih'e bak ya. Oğlu boyunu geçti ya. Yemin ediyorum var ya. Çocuklarımıza Rabbim zihin açıklığı versin. Çocuklarımızı inşallah kazadan beladan esirgesin. Fatih Öz'e de hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Aksu arıtma, Orion su arıtma sistemlere bol bereketli kazançlarınız, işleriniz olsun inşallah. Selamlar olsun. Halil Radyo başında. Halil Adalıoğlu sabahın 6.43'ünde tekrar programa denk gelmiş. Tolgacığım yeni yayın dönemin sana hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol kazançlı, sağlıklı bereket getirsin diyor. Amin inşallah cümlemize. Yeni yayın dönemi hepimize, sana bana bize hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani bilmiyorum amacımız vatanı kurtarmak ama sezon finali yapacağımız 2027'nin Haziran'ında vatanı mı kurtarırız, farklı bir mecralarda mı oluruz bilmiyorum. Bir şekilde olur bir şeyler herhalde ya. Ve sabahın erken saatinde yola koyulan sevgili Halil gezindiği caddelerin, sokakların fotoğrafını paylaşmış bizlerle. Şimdi özellikle ben Ankara'da program yaptığım dönemlerde bu fotoğraflar gerçekten göndermiş olduğu şeyler beni çok böyle hakikaten alıp götürüyor. Vay be diyorum, caddelere bak, sokaklara bak. Vay be diyorum, şeyi göndermiş. İstiklal Caddesi ile Aslan Caddesi'nin kesiştiği köşe. Hemen o trafik ışıklarının oradan fotoğraf göndermiş. Yani o zaman şey oluyor böyle bir şey olduğunda. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben nerede? Ankara'da olduğumda öyle. Bu arada ne kadar ilgileniyorsunuz, ne kadar konuya vakıfsınız bilmiyorum ama çok uzun yıllardır programları Ankara'dan home office'ten yapıyorum sizlere. Fakat Fatih'in ve Halil'in de bilmediği bir şeyi söyleyeceğim. Yeni yayın döneminin ilk iki günü, dün ve bugün programı Merkez Stüdyo'dan yapıyorum. Şu an Mersin'deyim. Mersinili Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi Tepe Medya Grup Plaza'nın Mersin stüdyolarından sesleniyorum sizlere. Dün de bugün de ama büyük olasılıkla yarın sabah. Canım ülkem, güzel Türkiye'nin başkenti, başkent Anakara'dan sesleneceğim sizlere yarın sabah. İnsanoğlu kuş müsaade. Görüyorsun değil mi rahatlığı? Aa lan dalgaya bak lan. Vallahi bir bakıyorsun Mersin'den yapıyor, bir bakıyorsun Ankara'dan yapıyor. Adam kafasına göre ha. Öyle öyle. Yani şu anda yine aynı şeydeyiz. Aynı memleketteyiz. Mersin'den geliyorsunuz ama inşallah programdan sonra bir yolculuk. Allah kısmet ederse yarın sabah. Yani programın yeni yayın döneminin 3. günü Ankara'dan artık. Ne de olsa sezon başladı yani biliyorsunuz. Yazdı, şuydu, buydu. Her ne kadar Mersin'de sıcaklar devam etse de artık sonbahar mevsimi, hayat devam ediyor. Yarından sonra yine sezon sonuna kadar Mersin'de performansımızı devam ettireceğiz. Fatih Öz, Halil Adalıoğlu. Hani şeyi çok demeyi çok isterdim. Gelin programdan sonra bir çayımı için demeyi ama büyük olasılıkla programdan 5 dakika sonra yolcudur Abbas, bağlasan durmaz gibi bir durum olacak diye tahmin ediyoruz. Bilmiyorum ne olacak, bakacağız. Burası Mersin FM. Tolga dünyasındasınız. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın olsun. 23 Eylül 2026 canlı program. Ferhat Radyo Başkanı mı? Ferhat. Ferhat Barut. Raf Adam dinliyorsun mu? Zap mı yaptın lan? Ne yaptın? Doğru söylüyorum.

0: Programı dinleyen, program içerisinde çok sevdiğim dostum, arkadaşlarım var. Ben programı dinleyen, bir şekilde müdahil olan insanları gerçekten seviyorum, değer veriyorum. Sonuçta ben bir emek veriyorum, onlar da bir emek vererek programa müdahil oluyorlar. Fakat bunların içerisinden yüz yüze görüştüklerim var, muhabbet ettiklerim var, arkadaş dost olduklarım var. Onlardan bir tanesi sevgili Ferhat Barut. Gerçi Ferhat dayıdan şanslı. Kenz Otomotiv Mithat Çetin'in yeğeni oluyor kendisi. Benim de sevdiğim bir kardeşim. Çok düzgün, çok dürüst, çok efendi bir kardeşimizdir. Şimdi arada Ferhat'la karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Bazen programların tekrarlarında mesaj gönderiyor. Bu da gol değil falan diyorum. Bu sabah da 7'den önce biliyorsunuz her sabah 5-7 arası Tolga Dünyası tekrarları yayınlanıyor. Ona denk gelmiş Ferhat. Abi bu da mı gol değil falan. Ben de mi yok yok. Birazdan geçeceğim inşallah. Ferhat Barut kardeşimiz normalde dayısıyla Kenz Otomotiv'de Mithat Çetin'le beraber, Ahmet Çetin'le beraber, Arif Çetin'le beraber. Ama şimdi bir fotoğraf göndermiş, bir Raf Adam diye bir mekan açmış. Bu daha öncesinde hanım yenge bir eski devlet hastanesinin arkasında sıkma börek işi falan yapıyordu, gözleme işi. Biraz konsept mi değişmiş tam anlamadım ama tost, sandviç falan. Raf Adam diye bir mekan yapmış sevgili Ferhat Barut kardeşim. İşi gücü rast gitsin, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim gönüllerine göre versin. Yani bildiğimiz kadarını, dilimiz döndüğümüz kadarını söyleyelim. Raf Adam, devlet hastanesi, eski devlet hastanesi arkasında, acil girişinin orada. Tost, sandviç, atıştırmalık, çay falan, güzel bir kafe tarzında. Sevgili Ferhat Barut'a ve dostlarına kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ferhat kardeşim, seviliyorsun. Gerçekten dürüst, düzgün efendi, saygıdeğer bir kardeşimizdir. Selam olsun kendisine. Ferhat Barut. Eski dostlarımızdan, sevdiğimiz arkadaşlarımızdan. Bir de dinlediği radyonun şeyini göndermiş. Dinleniyorsun falan, bak dinliyoruz seni gibisinden bir paylaşım yapmış kardeşim benim, eksik olmasın. Yusuf Yıldırım radyo başında. Günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde başarılar dilerim diyor Yusuf Yıldırım. Efendim size de günaydınlar. Efendim hoş buldum, sizler de yeni yayın dönemine hoş geldiniz. Efendim yeni yayın döneminde size de iyi dinlemeler diliyorum. Yusuf Yıldırım beyefendiye de hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Ali Sert radyo başında, abim günaydın, kolay gelsin. Yayınınız güzel olsun, flamingo klima olarak seninleyiz diyor. Ne oldu, sert klimadan vaz mı geçtin? Ama çok yaratıcıydı ya, sert klima. Ali Sert ne güzel, he. Mesela benimki de şey olması lazım, Öztürk FM, Tolga Öztürk diye böyle. Flamingo klima, yeni bir oluşum. Flamingo klima. Tüm Merzem dinleyicisine hayırlı işler, bol kazançlar, hayırlı günler olsun. İyi, sana da günaydınlar olsun kardeşim benim. Flamingo klima. Buradan Flamingo klima sevgili Ali Sert kardeşimize de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Yeni isim, yeni oluşum, yeni üretim anlayışı, yeni yönetim anlayışı. Flamingo klima Ali Sert. Bir sonunda şey mi desek lan Ali? Flamingo klimadan Tolga'nın selamıyla gelenlere %2,5 ünlü. Öyle öyle yapıyorlar. Bizim selamımızla gidenlere %3,75 indirim yapılıyor işte. Peki Flamingo klima hayırlı olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Flamingo klima Ali Sert, işin gücünün rast gitsin, bereketli olsun inşallah. Ya her ne kadar Raf Adam olsa da, her ne kadar Aksu Arıtma Fatih Öz olsa da, her ne kadar Halil Adaloğlu olsa da, her ne kadar Flamingo klima olsa da yine de değişmez bir gerçek var ki.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Bugün ne yiyelim, bugün ne yiyeceğiz, bugün ne yemek gelecek, bugün nasıl hayatımızı idame edeceğiz falan diye düşünüyorsanız çok düşünmeyin, hemen Yağmur Catering yemekçilikle irtibat kurun. Yağmur Catering yemekçiliğin hemen bilgilerini alın. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Durun, hatta şunu durduralım.
1: İş yerlerine tabi dot usulü yemek servisinde.
0: Şöyle yapacağız.

0: De Yağmur Catering yemek.
1: Baştan alacağız tekrar.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Hemen özetleyeyim. İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik. Yani bugün irtibat kuruyorsunuz, anlaşıyorsunuz, bağlantı yapıyorsunuz. Bundan böyle yemekleriniz bugün ne yiyeceğiz derdiniz olmuyor. Hemen Yağmur Catering yemekçilik getiriyor sizlere.
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Tabii canım, şimdi çalışanları da mutlu etmek lazım. Onlar sizin için üretim yapıyor, size katma değer sağlıyor. Onların da yemeklerinin kaliteli, güvenilir, güzel, lezzetli olması lazım. Çalışanlarınız da yemek hususunda problem yaşamamak için hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın. Gelsinler, sizinle görüşsünler. Firmanızın yemek işini bundan böyle onlar çözsünler. Ben size söyleyeyim yani. Bak, kafanıza takmayın. Yemek işi tamam, o iş bizde falan deyin yani. Anlatabiliyor muyum yani? Instagram'dan Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder. Gelin bir görüşelim ya deyin. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et. Oradan yaz. Selamun aleyküm Cumali abim. Vallahi sabah Tolga abiyi dinliyorduk. Böyle böyle dedi. Nedir abi? Müzahalleyeceğim bir şeyler. Yapın bunu. İrtibat kurun. İrtibatlaşın. Yemek işinizi Yağmur Catering yemekçilik çözsün. Siz de rahat edin.

0: Mesajlar geldi, geliyor, gelmeye devam edecek. Yeni tesadüf edenler, henüz daha irtibat numaralarını bilmeyenler varsa birkaç yöntem var Tolga Dünyası'na mesaj göndermenin. Bunlardan en kolay, en basiti Instagram'dan Radyocu Tolga. Takip edebilir, direkt mesaj gönderirsin. Instagram'dan gelen mesajlara da bakıyorum, buradan paylaşıyorum. Instagram Radyocu Tolga. Ama yok, bize sen numaranı ver bir kaydedelim falan diyorsanız da Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Yani şey yazmayı falan düşünüyorsanız daha önce yazılı denemeyin. Tolgancım az konuş ya, biraz sus da motorun tonsun, bu ne böyle lan? Bunlar daha önce yaşandı, şey yapmayın. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Yani şey yazacaksanız ya, bir sus da şarkıyı dinliyorum kardeşim, ne bu can can can can. Daha önce yaşandı bunlar. Hem de çok zaman önce yaşandı. 20-25 sene öncesinde yaşandı ya. Hala arada yaşanıyor. Yani aklınızdan bu geçiyorsa Tolga biraz sus ya falan. Bu daha önce yaşandı, biz o filmi gördük. Ama günaydın, hayırlı sabahlar falan yazacaksan 0546 977 8432. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım at. Hemen mesajını gönder gelsin. Mola veriyorum, çayımı alıp geliyorum, sonra devam ediyorum, ayrılma.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin. Tolga
2: Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli

0: İşçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: bize.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Tamam yavrum, izlam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
16: Ben tokayı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokanın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
17: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
18: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
19: Ediyor, ediyor. 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben.
20: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
19: Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben.

Yeteneklerimi bir arada sergiliyorum. Mutlu oluyor musunuz? Memnun edebiliyor muyum sizi? Çünkü programın her ne kadar formatı müşteri memnuniyeti birinci sırada olmasa da dinleyici memnuniyeti birinci sırada. Birinci sırada olan ne biliyor musunuz? Reklamları zamanında girmek ve iki reklam arası dinleyici oyalamak. Budur yani. Birinci sırada ne var biliyor musunuz? Tamamen ama tamamen gömleği almaya odaklı bir çalışma. Ha, bunun yanı sıra mutlu oluyorsanız ne mutlu bize. Yani mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Yani sizi mutlu etmek için çeşitli argümanlar var ama yayından bu kadarını yapabiliyorum. Bununla bence yetinmeyi öğrenelim iki tarafta yani. Bak söyleyeyim size. Bir elmanın yarısı. Bir

0: Hayda. Vay, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Alkışlayan elleriniz dert görmeyeceğini inşallah. Niye bu şarkı girmiyor şey der mi? Şuna mı basmak gerek yoksa kilitledim? Makinayı bozdum mu lan ben en sonunda? Harbiden diyorum makina bozuldu. Yani şu an hiçbir işlem yapılmıyor. Bekleyelim bakalım biraz, muhabbet edelim. Derin radyo başındaymış, derin. Gem Almazların derin. Yani bizim Ahmet Gem Almaz'ın kızı Derin Gem Almaz, Gem Almaz radyo başındaymış. Şimdi Ahmet Gem Almaz SMS göndermiş programa. Programa SMS kendi ökten hemen sonrasında da 8.08'de aramış. Yani o an Tolga yayında. Tolga duy bizi. Tolga gör bizi. Biz de buradayız. Alo. Bizi bırakma. Bize de selam gönder. Peki. Derin Gem Almaz babası Ahmet'ten torpilli olduğu için okula gidiyorlarmış. Bu Derin şeydi miydi ya Ahmet? Üniversiteye giden Gümüşhane vardı, bir şeyler vardı. O mu? Değildir. Çünkü o artık üniversiteydi. Artık üniversiteydi. Tamam, bu sistemin gereği yok. Sistemi resetleyeceğiz. Bayağı da işim, başımıza iş açacağız. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Şuradan şunu bir tıklamak suretiyle. Performansıma bilgisayar da dayanmıyor. Sadece bilgisayar değil, programlar da dayanmıyor. Şuradan vazgeçelim. Ama hallettik. Tamamdır, biz de iş. Hallettik. Peki, Derin Gem Almaz, Ahmet Gem Almaz. Hayırlı sabahlar olsun. Ahmet Gem Almaz da her sorumlu, fedakar bir babanı olduğu gibi kızını okula götürüyor. Fatih de az önce oğlunu kızını götürüyordu. Şimdi Derin var ya, okula gidecek adam. Tamam, ne oldu biliyor musunuz kızlar? Babam bir mesaj gönderdi. Radyocu benim adımı söyledi. Derin dedi. Derin Gem Almaz dedi. Vallahi bak. Şimdi genelde bir de o yaş grubunda şey var. Ay baba, herkes duydu. Ay ama gördün bak, kesin Selin de duymuştur. Bak ay şeydi, Mehmet de duymuştur. Havana at bakalım Derin Gem Almaz. Kızlar ben ünlüyüm artık. Sabah radyodaki abi benim adımı söyledi. Sevgili Ahmet Gem Almaz'a da hayırlı sabahlar olsun. Eski dostumuzdur, sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Cuma Usta da teşrif etmiş. Cuma Kırmaz Usta. Hayırlı sabahlar kral, özlemişiz seni diyor. Vallahi hiç sorma abi. Hiç sorma, harbiden diyorum. Yani daha dün gibi sezon finali yaptım. Sezon finalinden sonra bir mola verdik biliyorsunuz. Şimdi ben Mersin'deydim, buralardaydım. Bir paylaşımlar falan yaptım. Genelde paylaşımların altında şey işte, iyi tatiller falan filan. Bilmiyorlar ki tatil tek başına güzel. Hani olmadığı yanında sevdiceğinle, sevgilinle, eşinle, nişanla güzel. Yani tamam, çoluklarımız, çocuklarımız, Rabbim bize bağış etmiş güzel nimetler. Rabbimin bize hediyeleri eyvallah ama. Ama yani şimdi 3 çocukla da tatil, yani ne bileyim, tercih etmek. Cumali Usta. 1995'ten bugüne tam 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya da hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Bilmeyenler için hatırlatalım. Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece 200 lira. Evet. 3 çeşit yemek diyorum ya. Yanında limonlu biber ekmeğiyle beraber. Sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Ana yemeği pilavı salatası. Limonlu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece ama sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu arada siz de iş yerlerinizin yemeğinin Yağmur Catering Yemekçilik tarafından karşılanmasını istiyorsanız irtibat kurun. Muhtemelen bu fiyatlar üzerinde bir iskonto falan uygulanacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Ne güzel şiir gibi değil mi? Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.

0: kaliteli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi neresi? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik. Wi-Fi'ci Mehmet radyo başında. Arat Wi-Fi'den Mehmet radyo başında. Evet evet, GESNET artık kurumsal olacaklar. Biz tanışalı herhalde bir 10 yılı geçti. Evet, benim ilk evlendiğimdeki eve takmışlardı. 10 yıl, çocuk 9 yaşında, 10 yıl olmuş yani. Ama 10 yılda çok yol kat ettiler. Harbiden Mersin'in her yerindeler. Örümcek ağı gibi, ahtapot ağı gibi her tarafta varlar. Yani bizim Çeşmeli bölgesindeki internet ihtiyacımızı gördüler, görüyorlar sağ olsunlar. Çarşıya da dedik madem öyle sizi tercih edelim, bu kadar kaliteli, güzel, hızlı. Orada da destek olur, eksik olmasınlar. Pazar günü Wi-Fi'ci Mehmet'le yazıştım. Hani dedim mi internet modem çekmiyor, adam var ya, ışık hızında çözdü, yemin ediyorum. Yani biliyor, eğer çözmeseydi buradan ne oldu, çekmiyor baba internet diyeceğim. Yani o kadar emeğe ve o kadar iyiliğe karşılık ben de söyleyeyim o zaman. Biz de evimizde, iş yerimizde Arat Wi-Fi GESNET kullanıyoruz, memnun oluyoruz. Wi-Fi'ci Mehmet. Günaydın Reis. Yeni sezonda frekans belli, herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diyor. Bu arada radyoyu dinlediği arabanın fotoğrafını göndermiş, arabayı değiştirmiş. İlk mesleğe başladığında serçe vardı, serçeyle geziyordu. Biraz böyle aradan zaman geçti. İlk açıldıktan 3-5 sene sonra Hyundai Accent vardı. Şimdi BMW midir nedir? Herhalde 2 sene sonra şöyle güzel bir Q7 falan bir şeyler şey var. Vay Fici Mehmet. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevlerin ayrı olsun. Selamlar olsun çalışanlarınıza, emekçilerinize. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Şimdi Berber Ramazan radyo başında diyeceğim. Ne berber abim, berber mi kaldı yani, tabii. İmaj maker, general manager, imaj director, lansman steel dressing. Ya ben bir sürü şey sayarım da sizin aklınızda şey kalsın, berber. Hani böyle koltuğa oturuyorsunuz, şey diyorsunuz ya, bir saç sakal alabilir miyim kardeş? O yani, bildiğiniz o, aklınızda o kalsın yani. Berber Ramazan. Ama ben şey diyebilirim. General Manager. Image Maker. Steelers Dancing. Günaydın. Mersin trafiğinin yoğun saatinden seni dinlemek iyi geliyor. Kolay gelsin diyor. Vay be. Şıbarlığa bakar mısınız? Muhtemelen şöyle bir replikle söylüyor. Günaydın. Mersin trafiğinin yoğun saatinden sizlere yani. Ben normalde böyle bir adam değil, bildiğiniz berber. Yabancı. Bildiğiniz sıradan berber. Selamun aleyküm baba falan dediğinde bir adam yani. Peki sevgili Ramazan Işık. Gold Hair Dancing'ti değil mi dükkanın adı? Gold Hair Dancing'den sevgili Ramazan Işık arkadaşlarına. İşte birini söylüyorum, diğerini söyleyemiyorum. Sonra bizi niye söylemiyorsun diyorlar. Oradaki tüm dostlarına, emekçilerine. İstiyorsan yaz Ramazan arkadaşları teker teker söyleyeyim. Hepsini baştan sona söyleyeyim. Ben şey demeyi tercih ediyorum ama. Gold Hair Dancing, Ramazan Işık ve ekibi ve arkadaşları ve dostları ve emekçileri ve orta, öyle diyorum yani. Ama ne dersem diyeyim, zaten bir gittiğimde şey diyecekler. Dayı bizim niyette öğrenmiyorsun, ayı veriyorsun bak dayı bizim de öğrenmiyorsun.

0: Bakın ne güzel insanlar mesaj gönderiyor, program müdahil oluyor. Siz de bu mesaj gönderenler kervanına katılın. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydet numarayı 0546 977 84 32. Instagram'dan da takipleşebiliyoruz. Instagram Radyocu Tolga. Instagram diyorum, Radyocu Tolga diyorum. Takip edin diyorum, mesaj gönderin diyorum. Siz de programa müdahil olun diyorum. Buradan Ankara'da selam olsun. Ankara'da sesimi duyan çocuklarıma da buradan selam olsun. Beni dinlerken gülen, gülümseyen, bana selam, sevgi gönderen, kalp yapan çocuklarıma da kocaman öpücüklerimi de gönderiyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Oku. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle

0: hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
8: Günaydın, merhaba, Tolga ben.
9: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
8: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
10: Ya ben biliyorum, ben de çay içmezsin, o yüzden teklifte bulunmuyorum.
8: Bugüne kadar hep bundan kaybettim. Lise dönemimde ve üniversite yıllarımda hep böyle genç ve yakışıklı biri olduğum için bütün hoşlandığım kızlar "bu çocuk çok yakışıklı, bize bakmaz ya" dediler, ondan. Hep ondan kaybettim.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
10: Otobandayım, araba kullanıyorum ve ısrarla düşüreceğim ben bunu dedim. Başardım.
8: Azimlisin, dikkat et. Azim ne biliyorsun? Taşın.
10: Evet.
8: Tuttuğunu koparan bir kadın şu an canlı yayında.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
10: Tolga Bey, benimle çay içer misiniz?
8: Senin köpeğin olsun. Sen eşini al, ben de eşimi alayım. Dördümüz beraber içelim.
10: Ben seni niye sevdim biliyor musun?
8: Niye? Evladın gibi seviyorsun beni. Niye sevdim?
10: Senin yaşında değil ama benim de Tolga isminde bir oğlum var.
8: Diyor, araya mesafe koyarım. Peki yenge hanım, anlıyorum. Peki ben seninle niye çay içerim biliyor musun?
10: Neden?
8: Benim yaşımda değil ama senin de Tolga diye bir oğlun olduğu için.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
8: Şimdi normalde diğer programcılar bunu yaparken mikrofonu kapatıyor. Ya da affedersiniz falan diyor. Affedersiniz falan diyor. Yani bence her şey doğal, her şey natural yani. Her şeyi dinleyicimden gizlim saklım yok. Sesimde bir sıkıntı mı var? Bunu hepimiz yapıyoruz. Hangimiz yapmıyoruz? Telefonla konuşmadan önce. Mesela büyük bir siyasetçi mikrofonu açmadan öncesinde. Yani ben kendi canımda küçük bir radyo programcısıyım. Tabii ki de sesimi ayarlamam gerekiyor.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak. Canlarım benim. Bilenler bilmeyenlere, duyanlar duymayanlara söylesin, bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Evet, evet, evet, evet, evet. Doğrudur, geçen hafta programın best of'larını dinlediniz. Doğrudur, geçen ay program yoktu. Bu saatlerde burada arabesk rüzgar esiyordu. Tabii ki canım ya. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Doğrudur. Ağustos ayı boyunca, Temmuz ayı boyunca burada arabesk rüzgarları esti. Dermansız derdimin sebebi belli. Boşuna benimle uğraşma doktor. Doğrudur. Haziran ayının son haftasından itibaren, yani şöyle toparlayacak olursak, bir sezon finali kavramı. Hani sezon finali ne anlama geliyor? Hepimizin, birçoğumuzun takip ettiği bazı diziler var biliyorsunuz televizyonlarda. Onlar da belli bir dönemde sezon finali verirler. Sonrasında işte bir ara tatil olur. Sonra yeni yayın dönemi başlar. Yani genelde teamül aslında bunlar okulların kapanmasıyla, sezon finaline girilip okulların açılmasıyla yeni yayın dönemi başlar. Teamül bu aslında. Ama bazen böyle artı eksi olabiliyor. Bizim programda da oldu. Okulların açıldığı hafta, yani geçen hafta 14'ünde canlı girmeyi planlamamıza rağmen best of'ları verdik bir hafta boyunca. Ama 21'inde, yani bir hafta sonrası, yani şu an bugün ikinci günü. Yeni yayın döneminin ikinci günündeyiz. Yani hayat devam ediyor. Aslına bakarsanız bir şey söyleyeyim mi? Haziran, tatil, yaz, deniz, güneş, kum, havuz, havuzbaşı falan da aslında hayatın kendisi, ta kendisi şu koşturmadır. Yeni yayın dönemi. Yani birçok şirket de yazın böyle off olur ama böyle sonbaharla beraber, Eylül'le beraber artık şeye geçer. Bugünler antrenman olarak düşünün ama artık önümüzdeki hafta itibaren Ekim'de girdikten sonra tamam artık.

Yani artık yükselen moduna girebiliriz. Yani bu kadar konuşmanın sonrasında toparlayacak olursak, Tolga Dünyası yeni yayın dönemi canlı yayınların ikincisi 22 Eylül Salı sabahı sizlerle. Burası Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Allah kısmet ederse kazasız belasız bir ara tatil geçirdik. Ve Allah'ın izniyle yeni yayın dönemimize besmeleyle başladık. İnşallah sorunsuz, problemsiz, cezasız, kazasız bir program, bir sezon yaparız. Hep beraber güleriz, eğleniriz. Hep beraber karlı çıkarız inşallah bu işler.

0: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Birazdan size Yağmur Catering Yemekçiliğin menülerinden de bahsedeceğim. Ama şimdi birkaç mesaj. Bakalım kimler var, nereden dinliyor. Tolga abim günaydın, hayırlı işler diyor. Adana Karataş Hasır Ağacı'ndan Yakup Serçe. Serçe Tarım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günaydın Adana. Günaydın Adana Karataş. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Köyü. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Köyü Serçe Tarım. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Serçe Tarım'dan Yakup Serçe. Günaydın, hayırlı sabahlar. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin güzide komşusu Adana'ya da günaydın. Adana'nın hem Karataş'ına, hem Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğir'ine, hem Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, hem de sayamadığımız diğer ilçelerine. Adana, Karataş, Serçe Tarım, Yakup Serçe. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ender'imiz radyo başında. Ender dinleyicimiz. Yani belki de aramıza en yeni giren, en yeni katılan, belki de en yeni dinleyicilerimizde olan sevgili Ender, ama geçen seneye damga vurdu. Yani bayağı bir soruldu, merak edildi. İnsanlar Ender kim ya falan dediler. Ender arkadaşımız da Adana'ya yabancı değil aslında. Mersin Adana arası Yenice'de. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda emekçi bir kardeşimiz. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyor. Sevgili Ender. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese de selamlar diyor Ender. Günaydın Ender. Günaydın Yenice. Günaydın Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçileri. Günaydın Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı pilotları, hostesleri, teknikerleri, teknisyenleri, emekçileri. Günaydın, hayırlı sabahlar. Doğan radyo başında, Silifkeli Doğan. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor Doğan. Silifke'nin Doğan'ı. Aleyküm selam Doğan. Hayırlı sabahlar Doğan. Günaydın abim, Yörükler Diyarı'na selamlar. Çalışanlar, esnaf abilere kolay gelsin. Saygılar, eyvallah diyor Silifke'li Doğan. Silifke'li Doğan çok fazla müdahil oluyordu programa. Fakat geçen sezonlardan birinde bir dinleyicimiz vardı, Tarsuslu Emine. Ona günaydın diyordu Doğan. Bir gün Emine dedi ki, ya dedi, bu Doğan'ı dedi mahkeme vereceğim falan deyince Doğan ortadan kayboldu. Şimdi şey diyor Doğan, dur abim ya, aklına getirme abi, dur ya, mahkeme falan ne bu ya. Doğan ya, böyle temiz kalpli, temizlikli bir kardeşimiz işte. Ya Doğan dedim ya ben sana oğlum, takma kafana. Yani birileri seni mahkemeye veriyorsa, ekime kadar vermiyorsa Doğan. Oğlum ben seni harcatır mıyım, yedirir miyim, senin dert ettiğin şeye bak ya. Silifke'ye, Silifke'li Doğan'a günaydın.

0: Sevgili Emrah kardeşimiz çok fazla programın canlısına denk düşemeyebiliyor. Sabahın bu saatlerinde muhtemelen henüz daha uyanmadı çünkü gece geç saatlere kadar çalışıyor. Emrah kardeşimiz Mesudiye Mahallesi'nde akşamları güneş battıktan sonrasında kokoreç tezgahıyla hizmet veriyor. Yazın bici bici falan yapıyor. Şimdi bu mevsimlerde kokoreç var, sucuk ekmek var, nefis kokoreç. Sevgili Emrah, Mesudiye Mahallesi tanır bilir sever, biz de severiz. Mahallemizin delikanlısı genci abisidir. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Elimizde büyüdü diyebiliriz, efendi bir kardeşimizdir. Dürüst bir esnaftır, düzgün bir esnaftır. Dün paylaşımı görmüş aslında, programa denk gelmemiş. Paylaşıma yazmış. Mesudiye Mahallesi'ndeki Kayatepe Okulu civarında köşede bir tezgah var. Akşam güneş battıktan sabah güneş doğana kadar. Sevdiğim, tanıdığım, güvendiğim bir kardeşimdir. Güzel, nefis kokoreçi vardır, sucuk ekmeği vardır. O da emekçidir, ekmeğinin peşindedir. Sevgili Emrah kardeşime, Emrah kardeşim nezdinde Mesudiye Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Cemalpaşa Caddesi, Cami Şerif Mahallesi esnaflarına da hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Emrah kardeşim, İşin gücün rast gitsin inşallah. Böyle sevdiğimiz kardeşlerimize, dostlarımıza nacizane destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi Muhammed de radyo başındaymış. Yağmur Yemekçilik'ten Muhammed kardeşim. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey diyor Muhammed. Yağmur Yemekçiliğin emekçilerinden. Tabii ekmeğinin peşinde. Ekmeğini Yağmur Yemekçilik'teki emeğiyle çıkartıyor. Ekmeğini Yağmur Yemekçilik'teki performansıyla çıkarıyor. Ekmeğinin peşinde koşuyor ya, sabah erkenden kalkıyor, ekmek mücadelesi veriyor. Sevgili Muhammed kardeşime de günaydın. Şimdi gelelim Yağmur Yemekçiliğin menüsüne. Şimdi öncelikle şunu bir dinletmekte fayda var. Şunu bir durdurayım şimdilik şöyle. Şunu bir duyun ilk önce.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet, yanlış duymadınız ya. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Az önce Ender de yazmış. Hala mı 200 lira? Vallahi helal olsun demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi billahi helal olsun. Yeminle diyorum helal olsun. Peki nasıl bir 3 çeşit yemekten bahsediyoruz? 22 Eylül Salı günü Yağmur Yemekçiliğin menüsünde neler var? İskender soslu köfte var, biber dolma var, tavuklu tas kebabı var, patlıcan musakka var, sebzeli rosto köfte var, fırında but var, bir de kuru fasulye var. Yani bir menü hazırlayayım mı size, bak. Yağmur Catering Yemekçilik'te İskender soslu köfte, yanında mercimek çorbası, yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte üçü birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te sebzeli rosto köfte, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece

0: Gece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te kuru fasulye, pilav ve cacık, yanında soğanı, limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden tabii ki de sadece 200 lira ya. Sadece 200 lira ya. Sadece 200 lira.
1: Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Hala 200 lira. Vallahi billahi tillahi helal olsun harbiden ya. Vallahi bak. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da yine çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü servis yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.

Az önce Silifke'den Silifke'nin Doğan'ı günaydın mesajı gönderdiğinde Emine'ye bir atıf yapmıştık, Tarsuslu Emine'ye. Meğerse Emine de dinliyormuş. Tolgacığım günaydın yazmış, göndermiş. Yani Doğancığım, onu bunu bilmem de Emine'nin nefesi ensende oğlum, sana söyleyeyim. Bak onu bunu bilmem ama Emine buralarda, bak sana söyleyeyim. Valla onu bunu bilmem ama Emine'nin nefesi ensende. Onu bunu bilmem ama sakatsın oğlum, ben sana söyleyeyim. Bak günaydın Tolgacığım diyor. Hayırlı sabahlar diyor. Yani bak dinliyorum demek istiyor ha. Bak buralardayım demek istiyor. Bak aklınızı başınıza alın demek istiyor. Ben sana söylemiş olayım. Sonrası aranızda kalsın. Yusuf Aktar'la beraber radyo başında. Günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyorum Tolga Bey kardeşim diyor. Mersin Sanayi Sitesi'nden Yusuf Aktar'la Bey abi radyo başında bizleri dinleyip mesajı gönderenlerden. Ellerim işte kulağım Mersin'de, her gün yaşıyoruz bir drama diyor. Şükürler olsun kavuşturana. Mersin Sanayi Sitesi'nden contacı Yusuf Aktar'la selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim diyor. Günaydınlar olsun efendim. Buradan Sanayi Sitesi'ne, Sanayi Sitesi'nden Yusuf Aktar'la Bey abiye aynı zamanda

zamanda Kenz Otomotiv Mithat Çetin'e de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun. Şimdi bir yandan da son şarkımı değiştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum olacak mı ama dur, olmazsa şunu yapalım. Olur herhalde, bir girişini dinleyelim, olmazsa güzel bir şeye benziyordur, bakayım.

Canlarım benim, bugün yine sabah erken saatinde kalktık, işimizin başında yerimizi aldık. Birçoğunuz yollardasınız, işine doğru gidiyor. Birçoğunuz iş başındasınız, birçoğunuz ekmeğinizin peşindesiniz, birçoğunuz yollardasınız. Ama hepimizin hayat gayesi belli. Hepimizin hayat gayesi bir şekilde hayat mücadelesi vermek. Hani helalinden helal lokmamızı kazanmak için mücadele ediyoruz. Erkenden kakıp ekmeğimizin peşinde koşuyoruz. Bu hayatta bana içilen rol, bana verilen görev sabahları erkenden 7-9 saatler arasında gelip mikrofonda performans sergilemek. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Ha, bir şey var tabii ki, Tolga Dünyası efsanesinde. Tolga Dünyası her sabah 7'de ve her akşam 17'de radyonuzda diye bir olay var, doğru. Şimdi yeni yayın döneminde akşam programını programladık tabii ki, ama biraz müsaade ihtiyacım var. Biraz zaman geçsin, taşlar yerine otursun. Tabii ki de hem sabah sürüş saati, hem akşam sürüş saatinde. Yani her sabah 7-9 ve akşam 5-7 de önümüzdeki süreçte olacak. Ama şimdilik şu aşamada her sabah 7'de burada sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince gayret gösteriyorum buna.

0: Çok uzun süre önce başladık bu maceraya. Tolga Dünyası macerası 30 yılına merdiven dayadı. Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında sizlerle birlikte oluyor. Yine yarın sabah görüşeceğiz inşallah. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bye bye.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe

0: Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Marketi.

0: market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
0: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
0: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve

0: Basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza,

0: 2240 Mersin. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Bana bak gülüm, bu sevda senle başladı, senle bitecek, o kadar.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Haberler.
1: Hatay'da 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasında duruşmaya devam edildi. Müşteki avukatlarının sanıkların olası kasttan yargılanması talebi reddedildi. Mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bolu Belediyesi soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında savcılık mütalasını sundu. Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın bir sonraki duruşması 19 Ekim'de yapılacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. 15 yaşındaki H.O.'nun da tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı uygulandı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Mersin'in de bulunduğu 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Bankası Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümüne yönelik projeye 750 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Finansman paketi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile gerilimi sona erdirmek amacıyla Washington yönetimine 7 günlük bir plan ilettiği belirtildi. Planda Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması bulunuyor. Mersin Valiliği kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri açıkladı. 14-20 Eylül tarihleri arasında 144 olayda 163 şüpheli yakalanırken 18 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 328.127 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele için 15 kurumun yer aldığı Değişim Noktası projesi başlatıldı. İlk olarak 3 pilot mahallede uygulanacak projeyle risk altındaki birey ve ailelere yönelik destek, tedavi ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Mersin'de emekliler, memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle adliye önünde açıklama yaptı. Emekli örgütleri adına konuşan Murat Akkaya, uygulamanın emekli maaşlarında ciddi gelir kaybına yol açtığını savundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokul öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Öğrencinin babası gözaltına alındı, çocuksa Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Baba ifadesinde silahın ruhsatlı ve kendisine ait olduğunu, tabancayı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve çantada unuttuğunu belirtti. Mersin Spor Kulübü Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Mersin ekibi sezonun ilk iç saha maçında bugün saat 18'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda taraftarıyla buluşacak. Yeni Mersin İdman Yurdu ligin 4. haftasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda ilk galibiyetini alan Kırmızı Lacivertliler 27 Eylül Pazar günü saat 19'da Mersin Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta mücadele eden 1964 Silifke Spor 4. hafta maçında Kırşehir FSK'ya konuk olacak. Karşılaşma pazar günü saat 15.30'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0

0: mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 3 puana ulaşırken milliler ilk haftayı puansız geçti. Türkiye ikinci maçında 28 Eylül'de saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.

0: evinizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet

0: yaşayan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0530

0: oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık Üstü'nde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
6: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada.

0: Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı.

0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık Üstü'nde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Hatay'da 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasında duruşmaya devam edildi. Müşteki avukatlarının sanıkların olası kasttan yargılanması talebi reddedildi. Mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bolu Belediyesi soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında savcılık mütalasını sundu. Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın bir sonraki duruşması 19 Ekim'de yapılacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. 15 yaşındaki H.O.'nun da tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı uygulandı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Mersin'in de bulunduğu 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Bankası Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümüne yönelik projeye 750 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Finansman paketi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile gerilimi sona erdirmek amacıyla Washington yönetimine 7 günlük bir plan ilettiği belirtildi. Planda Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması bulunuyor. Mersin Valiliği kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri açıkladı. 14-20 Eylül tarihleri

0: arasında 144 olayda 163 şüpheli yakalanırken 18 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 328.127 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele için 15 kurumun yer aldığı değişim noktası projesi başlatıldı. İlk olarak 3 pilot mahallede uygulanacak projeyle risk altındaki birey ve ailelere yönelik destek, tedavi ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Mersin'de emekliler, memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle adliye önünde açıklama yaptı. Emekli örgütleri adına konuşan Murat Akkaya, uygulamanın emekli maaşlarında ciddi gelir kaybına yol açtığını savundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokul öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Öğrencinin babası gözaltına alındı, çocuksa Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Baba ifadesinde silahın ruhsatlı ve kendisine ait olduğunu, tabancayı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve çantada unuttuğunu belirtti. Mersin Spor Kulübü Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Mersin ekibi sezonun ilk iç saha maçında bugün saat 18'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda taraftarıyla buluşacak. Yeni Mersin İdman Yurdu ligin 4. haftasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda ilk galibiyetini alan Kırmızı Lacivertliler 27 Eylül Pazar günü saat 19'da Mersin Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta mücadele eden 1964 Silifke Spor 4. hafta maçında Kırşehir FSK'ya konuk olacak. Karşılaşma pazar günü saat 15.30'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 3 puana ulaşırken milliler ilk haftayı puansız geçti. Türkiye ikinci maçında 28 Eylül'de saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Yazın

0: Hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

gülmeyecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıralar.

0: Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık. Ne diyelim? Haydi gel. Son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana. Öyle gideyim. Kader işte. Ne diyelim? Kader işte. Ne diyelim?
1: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
8: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
9: İster tıkla, ister uğra.

0: arttıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533

0: kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 0 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Damarsa damar, işte o kadar.

bilsin bu cümleti. Sana da, bana da, aşka da lanet. Git de ahiretimi yakmamış. Öğrettim ellere, yüzüm tutmadı. O yapmaz demiştim, sözüm tutmadı. Titredim,

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtı.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.

0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız.

0: Ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Ve tabii sizlerin istediği şarkıları da dinleyeceğiz. Mesajlarınızı paylaşacağız. Çok mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Bir Şlara yorumunu geride bıraktık. Unutamadım. Sizlerleydi. İyi yayınlar Gözne yolundan Tarık ben demişler. Sıradaki şarkıyı tüm Mersin esnafına ve yoldaki sürücülere armağan ediyorum. Hayırlı günler diye mesajına son vermiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim.
1: Yürekten geçeni dökemem dile, dökemem dile.
0: Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bir Serkan Kaya şarkısı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Dağların...

0: Biz az önce aslında bu şarkıyla insanın yaşadığı özlemi ve toparlanma çabasını dinledik bir ayrılıktan sonra. Baharı ararken kışın daha da ağır gelmesi.
1: Seni öyle.
0: Şimdi bir istek şarkım var. İyi günler Selin Hanım, Sibel ben. Öğle servisinin tatlı telaşını atlattık. Ekiple mutfakta mola verdik demişler. Bizlere İzzet Yıldızhan, Canımın İşi şarkısını çalar mısınız? Bu şarkıyı sabahtan beri koşturan tüm salon ve mutfak ekibimize armağan ediyorum demişler. Emeğinize sağlık, kolay gelsin diyelim.

0: canım, sizlere armağan olsun bu güzel şarkımız.
1: Canımın için.
0: Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de sizlerle ve sevdiklerinizle

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası. Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: size. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
6: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
6: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşimoto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
13: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi şu an çalan şarkıyı değerli arkadaşım Melisa'ya armağan ediyorum öncelikle. Herkesin bir hikayesi var. Ve ne hissediyorsanız da bunun bir şarkısı var. Burada herkesin bir şarkısı var. Tek hikaye insanların kendi hayatında, kendi yaşamında değil yani. Şarkılar gerçekten her şeyi anlatıyor.
14: Bir Allah'ın kulu tutmadı gitti. Onun kalbi taştan.
13: Şu anda bizleri nerede dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Bizlerle mesajlarınızı paylaşın. Biz de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşalım. Gitme dayanamam, intizar sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Timuçin Esen yorumuyla dinledik Sevda Yüklü Kervanlar sizlerleydi. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin Selin Hanım Erdemli'den, Hasan Ben İmparator'dan bir şarkıyı sabahtan beri benimle birlikte çalışan canım babama armağan etmek istiyorum demişler. O zaman biz sormadın beni diyelim. Eğer sizler de radyonun sesini açtıysanız sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Ve şu an yolda olan bir dinleyicimiz varmış. Radyonun sesini açık demişler. Sıradaki şarkı değerli eşim Burcu'ma armağan olsun diyerek de sonlandırmış mesajını. Zaten yolun en güzel eşlikçisi radyo. Selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar dileyelim sizlere.
1: Bu şarkı düşmez, dilin söylese de gönlün.
0: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter diyeceğiz. Mehmet Fatih yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.
2: Selin yayında. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki 18. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, 1 Ocak 25 Eylül döneminde 42 ülkeden 714 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edilerek Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Türkiye'de ilk kez yerli tasarımla Türk tersanelerinde inşa edilen tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metre uzunluğundaki geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınması planlanıyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtlarını talep etti. Fonların son 3 aydaki para çıkışları da incelemeye alındı. Ankara'da yürütülen mal varlığı aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulundu. 81 ilde düzenlenen denetimlerde 279.575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 230 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Mersin'de İl Göç Koordinasyon Kurulu Vali Atilla Toros başkanlığında toplandı. Toplantıda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları ele alındı. Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle yöresel lezzetleri İstanbul Turizm

0: fuarında tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuarda kentin turizm potansiyelini yerli ve yabancı ziyaretçilere aktardı. Meski'nin çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736.854 kağıt faturanın basımı önlendi. Uygulama sayesinde vatandaşlar içme suyu faturalarını SMS ve e-posta üzerinden dijital olarak alabiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve bazı gıda ürünleri tespit edildi. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler toplatılarak imha edildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında 15 kurumun işbirliğiyle Değişim Noktası projesi başlatıldı. İlk etapta 3 mahallede uygulanacak projeyle bağımlılık riski taşıyan birey ve ailelerine yönelik destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Akbaş finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. Finalde İspanyol Emmanuel Reyes Pla'yı 5-0 mağlup eden Yaşar, Türkiye'ye erkekler ağır siklet kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Müjde Mezitli İstanbul.

0: Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

İşte insan bazen gururuna yeniliyor, sevdiğini kırıyor ve ancak onu kaybedince yaptığı hatayı anlıyor. Sözümü geri aldım dedi Karın Kolçak, sizlerleydi. İşte gururun araya girdiği bir ilişkide sevgiyi kaybetmeden önce hatayı fark etmenin hikayesi. Sözümü geri aldım, ne olur anla beni dedik. İyi günler Selin Hanım. Toroslardaki yetkili otomotiv servisimizden müşteri ilişkileri sorumlusu Murat ben. Sıradaki şarkıyı sabahtan beri çalışan servis personelimize armağan ediyorum. Yayınlarınız daim olsun demişler. Ben de kolaylıklar diliyorum sizlere. Başta Murat Bey olmak üzere tüm servis personeline selamlarımızı gönderelim ve bu güzel şarkımızı armağan edelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66. Elimiz mahkum Ebru Gündeş sizlerle.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Demiştim ya, ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada bu programda herkesin bir şarkısı var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Eren ben. Çok yoğunluğum var demişler, öyle molasına çıkmıştım ama aklım yine onda. Sıradaki şarkıyı şu an işte yoğun bir şekilde çalışan canım sevgilim Aslı'ya armağan etmek istiyorum. Günün tüm yorgunluğunu alsın götürsün demişler. Gerçekten bazen şarkıların öyle bir etkisi oluyor ki. Ey halimi sorarım, ey derdime yanarım. Tüm yorgunluğumuzu da alıp götürüyor. Eren ve Aslı'ya da selamlarımızı gönderelim.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Çaylarımızı, kahvelerimizi de aldık tabii ki o arada. Onlarsız olmuyor biliyoruz ki. Şimdi o zaman bir mesaj paylaşayım. Bir istek şarkım var. Hayırlı günler Selin kızım. Tarsus Sanayi'den İsmail ben demişler. Cengiz Kurtoğlu Düşünecektin şarkısını yan dükkandaki Kadir Usta'ya ve tüm esnaf dostlara gönderiyorum demişler.
1: Nasıl yalvarmıştım dur gitme diye bana
0: selamlarımızı gönderelim.

0: herkese de bereketli işler diliyorum.
1: Ayrılıp giderken
0: çalışanlara, işinin başında olanlara selamlar. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Kalbinin bu aşkı. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabilir, en güzel şarkıları çalabiliriz. Çünkü burada herkesin bir şarkısı var. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Şöyle şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.
1: Çok naif bir şarkıyı geride bıraktık. İrsen Tezer ve İlhan Şeşen düeti. Ne tuhaf sizlerleydi. Yine bir istek şarkıyla devam ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den Serdar ben. Ben Deniz'den biri var çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Ya bu şarkı çalınmaz mı?
2: Bir hayal değil öncesinde adın konmuş aşk dilinde.
1: Başta Serdar Bey olmak üzere bu güzel şarkımızı

şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Sen bitmedin bak içimde. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve sizleri bu şarkımızla baş başa bırakalım.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkımızdan sonra da bir reklam aramız olacak. Ve şarkımızı tabii ki Ali Özbay ekibine ve müşterilerine de armağan ediyorum. Ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinliyoruz.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Buğzem Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira.

0: Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Yıkıldım sevgilim diyeceğiz. Pişmanlık, yeniden dönme isteği. İnsan sevdiğinden ayrılınca ne kadar zorlandığını anlıyor ve bu kez karşısındakine beni yeniden kabul eder misin diye soruyor. Tabii bir yandan da korkuyor. Çünkü tekrar aynı şeydir, yaşamaktan çekiniyor. Yani çok zor, çok inanılmaz bir çelişki.
1: Beni perişan etti, yıkıldım sevgilim.
0: Yıkıldım sevgilim, kaldırır mısın?
1: Yıkıldım sevgilim.
0: Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim.

tabii sorulur sorulmaz değil ama ya siz yine de çok bel bağlamayın. Ve yürüyüşüne eşlik ettiğimiz bir dinleyicimiz var. Bozcu sahilden selamlarını göndermiş. Bebek arabasını aldım, sahil yolunda yürüyüşe çıktım. Bu şarkı günün bu saatinde. Sahilde yürüyüş yapmamızın sebebine canım eşim İbrahim'e armağanım olsun. Seni seviyorum demişler. Biraz duman. İşte desteğin önemi gerçekten. O umarım hep mutlu olursunuz böyle. Ama bir sahil yürüyüşünü gerçekten şu an o kadar çok isterdim ki. Bir kafamda rahat olsaydı. Oh mis yani. Selamlarımızı gönderelim. Kerem misali yana. Biraz kül, biraz duman diyeceğiz. Metin Şentürk sizlerle.

Gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem.

gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer. Sen benim canımsın, hem de cananım, İstersen uğruna yansın bu canım, İster herkes bana

0: Şimdi bir mesaj daha paylaşacağım. Daha sonra reklam aramız olacak. Selam selamlar, Zafer Bersin merkeze doğru diyorum, yol açık havis gibi demişler. Ayrılmak mı gerekirdi şarkısını uzun yoldaki tüm şoför dostlara gönderiyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Selin yayında.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buzemom'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.

0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Ayrıca artık son şarkılarımız, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi istek şarkımızla devam ediyorum. Merhaba Selin Hanım, Gizem ben. Zafer Peker hayranı olarak Kalbim Yanar şarkısını ekran başındaki tüm yazılımcı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. Herkese kolay gelsin demişler.
1: Derim dalar geceye sabret dedim.
0: Bu şarkısı da gerçekten o kadar güzel ki.
1: Son dedim kendime.
0: Sizlere armağanımız olsun.
1: Belki de kendimi yitirdim seni.
0: Diyelim ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Sensiz ben ne yaparım, kurtar beni, kurtar ne olur dedik. Şimdi Orhan Ölmez'le devam ediyoruz ama ayrıca son şarkılarımızı da çalıyoruz. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Senden vazgeçtim diyeceğiz. Bazen insan olmayacak bir şeye çok umut bağlıyor. Olmayacak bir doğaya amin diyor. Sonra anlıyor ki kendini daha fazla yormanın anlamı yok. Yani senden vazgeçtim derken aslında biraz da kendini yeniden buluyor bence. Sonsuz sevecektim, birazcık sevseydin. Ama senden vazgeçtim, Orhan Ölmez sizlerle.

0: Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere diyorum ve sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

yıllar. Kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki 18. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, 1 Ocak 25 Eylül döneminde 42 ülkeden 714 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edilerek Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Türkiye'de ilk kez yerli tasarımla Türk tersanelerinde inşa edilen tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metre uzunluğundaki geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınması planlanıyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtlarını talep etti. Fonların son 3 aydaki para çıkışları da incelemeye alındı. Ankara'da yürütülen mal varlığı aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulundu. 81 ilde düzenlenen denetimlerde 279.575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 230 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Mersin'de İl Göç Koordinasyon Kurulu Vali Atilla Toros başkanlığında toplandı. Toplantıda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları ele alındı. Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle yöresel lezzetleri İstanbul Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuarda kentin turizm potansiyelini yerli ve yabancı ziyaretçilere aktardı. Meski'nin çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736.854 kağıt faturanın basımı önlendi. Uygulama sayesinde vatandaşlar içme suyu faturalarını SMS ve e-posta üzerinden dijital olarak alabiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve bazı gıda ürünleri tespit edildi. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler toplatılarak imha edildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında 15 kurumun işbirliğiyle Değişim Noktası projesi başlatıldı. İlk etapta 3 mahallede uygulanacak projeyle bağımlılık riski taşıyan birey ve ailelerine yönelik

0: destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Akbaş finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. Finalde İspanyol Emmanuel Reyes Pla'yı 5-0 mağlup eden Yaşar, Türkiye'ye erkekler ağır sıklet kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.
6: Busem.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
13: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
14: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de

0: Teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Can ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Mom'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve

0: mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerinizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 0 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Damarsa damar, işte o kadar.

Gözlerin gelmiyor gittin gidelim. Gülen gözlerin dinmiyor seni. Haberin

kalbime zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular. Seven şu gönlüme zincir vurdular.

0: Ay Tolga abim hoş geldin. Otur da söyle.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: Çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum. Ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Yine sonu gelmeyen bir gece. Yine bitmeyen bir sensizlik. Yıldızlara sor, onlar şahit. Sevenler gece ölür. Bunu çeken bilir. Ben bilirim, ben.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için

0: için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61 Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin. Yeni dönem başlar,
5: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel

Hani ben 17 yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah. Gurbete geldik de ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da, yer sofrasında, anamın tarını aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bak, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy, ben de...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki 18. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, 1 Ocak 25 Eylül döneminde 42 ülkeden 714 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edilerek Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Türkiye'de ilk kez yerli tasarımla Türk tersanelerinde inşa edilen tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metre uzunluğundaki geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınması planlanıyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtlarını talep etti. Fonların son 3 aydaki para çıkışları da incelemeye alındı. Ankara'da yürütülen mal varlığı aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulundu. 81 ilde düzenlenen denetimlerde 279.575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 230 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Mersin'de İl Göç Koordinasyon Kurulu Vali Atilla Toros başkanlığında toplandı. Toplantıda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları ele alındı. Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle yöresel lezzetleri İstanbul Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuarda kentin turizm potansiyelini yerli ve yabancı ziyaretçilere aktardı. Meski'nin çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736.854 kağıt faturanın basımı önlendi. Uygulama sayesinde vatandaşlar içme suyu faturalarını SMS ve e-posta üzerinden dijital olarak alabiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve bazı gıda ürünleri tespit edildi. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler toplatılarak imha edildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında 15 kurumun işbirliğiyle Değişim Noktası projesi başlatıldı. İlk etapta 3 mahallede uygulanacak projeyle bağımlılık riski taşıyan birey ve ailelerine yönelik destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Akbaş finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. Finalde İspanyol Emmanuel Reyes Pla'yı 5-0 mağlup eden Yaşar, Türkiye'ye erkekler ağır sıklet kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532

0: 0532 787 16 52.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
9: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
10: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
9: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu.

0: Kulesi'yle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli.

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Burada burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya.

0: İtalya'da Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

En güzel günlerim geçti hasretle. Bir tebessüm bile geldi zahmetle.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ettiğinizde.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali

0: lezzetli.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0033. Yeni dönem
5: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman
6: eksik kalmasın bir şey. Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslarda. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen

sana annem. Geceler çok soğuk, sessiz de karanlık. Üşüdüm, üstümü örtsene anne. Anne, annem, anneciğim, anneciğim.

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: midenize. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Göznyolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık

0: sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
7: Damardan kalbe.
6: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
8: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
9: Seni çok özledim. Hem bu benim suçum değil. Sen yüreğinle, göz bebeklerinle, ellerinle, dudaklarınla öyle güzel gülümserdin ki ben bunu özledim işte.
8: O seni özlemek yok mu? Saçlarını, ellerini, dudaklarını özlemek. Uzun uzun göz göze gelmek seninle. Seninle bir olmak, beraber olmak. O seni gizlemek yok mu? Kuşlardan, çiçeklerden bile kıskanıp gizlemek. Seni saklamak için de delice, divaneçe, öylece yaşamak seni, öylece sevmek. Arabeskin kralı, kralı, kralı.
9: Fırat yayında.
10: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle programımıza başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Vallahi var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Bugün her tarafım ağrıyor.
11: Bir yol var ama her yerde tuzak.
10: Şimdi diyeceksiniz hasta mı oldun diye, hasta değilim, değilim de. Yani sabahtan beri radyonun direğinin tepesinde teknik çalışmalar yapıyorduk. Anca daha yeniydim var ya. Yani 19.45'ti ben buraya geldiğimde. Hemen apar topar böyle şarkılar seçtim. Programa başlayalım bakalım. İnşallah güzel gider. Şimdi biliyorsunuz bizim radyomuz Erdemli'den tutun Karaman il sınırına kadar Mutlu Günler her tarafta çekiyordu. Yukarıdaki merkez istasyonda arıza oldu. Yedekten yayını yapıyorduk. Yedek istasyon da çöktü abi. Her şey üst üste. Şimdi yedeği yapıyoruz inşallah. İlerleyen zamanlarda da merkez istasyonu yaptık mı her yerde çekmeye başlayacağız yine her zaman olduğu gibi. Evet, katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür edelim. Saygılarımızı gönderelim. Sevgili Abdülsamit ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Şu anda ellerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimizi kulak veren dinleyicilerimize

Selamlar olsun diyelim. Bu güzel şarkı sizlere derman olsun. Çalışanlara, mesai dolanlara kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlayabilirsiniz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.

devam edelim o halde ki. Ne yapıyoruz? Ümit Besen gelecek. Hayır canım, ne Ümit Besen? Ümit Yaşar gelecek. Yani yorgunluğum bu kadar olur abi. Gerçekten var ya, fena yorgunum. Normalde yayına çıkmamam lazım. Sizleri yalnız bırakmamak için yayına geldik. Bir de değerli sponsorumuz var yani. Şimdi adam yeni başladı. Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz adama? Abi ben direğe çıktım akşama kadar. Yoruldum, yayını yapmayacağım. Var mı öyle bir şey canım? Adam para veriyor ya. Geçmiyor.

0: günler. Ben Seda Çalışkan. Sen dünyamı güzelleştiren en güzel detaysın sevgilim. Seni her şeyden çok seviyorum. Sıradaki en güzel aşk şarkıları canımın incisi eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar. Sıradaki parça Hasan parçası kardeşim Recaiz Özay'a gelsin demiş. Yazdım Çevik mesajında. İyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Berna Aşık Baş'tan, ailesinden. Aslan eniştemiz Ali Döle'ye gelsin. Aslan eniştemiz diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar ben Ziya Karazor'dan. Sıradaki parça kardeşim bacanağım Ali Dörek için gelsin demiş. Selamünaleyküm abi, yayınlar. Canımdan çok sevdiğim aşkım bir tanem olan eşim Cansu Karaca ve Aslanoğlum Hasan Ateş'e. Sıradaki şarkılar Bektaş Karaca'dan armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamlar olsun sana da. Sıradaki tüm aşk şarkıları sana ve sevdiğine armağan olsun sevgili kardeşim. Hadi bir mesaj daha paylaşalım. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e ve Mücahit Bili'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ümit Yaşar'la sizleri baş başa bırakacağız. Rüya diyecek, sonrasında buradayız.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

0: Kemik Yaşar, Rüya sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikte elimiz tüm hızıyla devam etmekte. Hakiki Erzurum'un cağ kebabını nerede yiyebilirsiniz? Şayet Mersin'deyseniz, Yeni Mezitli Belediyesi yanında, Silifke'deyseniz de Silifke Atayurt'ta, odun ateşinde nar gibi kızarmış cağ kebabını Erzurum'un meşhur cağ kebabında yiyebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili Ayhan Gök radyo başındaymış. Vallahi var ya, sofrayı kurmuş adam. Allah Allah var ya. Senin için demiş, böyle güzel de bir resim atmış. Eyvallah, selamlar olsun. Zılgıt nerede demiş. Zılgıt olmaz mı abi o zaman? Hazır ol, bu zılgıt senin için geliyor sevgili Ayhan Gök.
1: Aho lan, aho aho, ben ölüm ben ölüm lan.
0: İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Armağan Olsun. Seni çok seviyorum. Sen benim dünyalarda, dünyada bir tanem tatlım. Engin Üveyik. Çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Yani var ya, bizim sevgili kardeşimiz bir yazıyor, destan gibi, mektup gibi, mecbur kısaltıyoruz. İyi akşamlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Velihan Çelik için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, sıradaki parça Melike Dölek'ten canımdan çok sevdiğim eşim Ali Dölek için gelsin, seni çok özledim, çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkı canım eşim bir tanem Hasan Boçkır'a armağan olsun demişler. Fırat abimi yayınlar, sıradaki şarkı canımın içine Berkay Zabınoğlu'na gelsin. Sesin cehennemden gelse cennetten vazgeçerim, ömrüm seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkılar bir taneme Hanifi Doğan'a gelsin, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ebru Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Yanımda kal diyecek.

0: Geceleri çok soğuk üşüyorum. Yanımda kal, yanımda kal. Beni bırakma ne olur.
1: Yanımda kal, Ebru Yaşar. Sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize Fırat'la. Damardan Kalbe programında sırayı Ali Tekin Türe alacak. Yavuz Fener'le yapmış olduğu düeti. Sıradaki şarkı Bolacalı Koyuncu Mahallesi muhtarımız Sayın Nuran Çağıl. Azaları, mahalle halkı ve özellikle İsmet Fırat'a seviliyorsun İsmet Fırat kardeşime armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.

0: yıllara
1: boyun. İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Sözay'a gelsin. Günler azalıyor, kavuşacağımız gün yaklaşıyor demiş. Beni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Durmuş Mert Poyraz. Üç günlük dünyanın ikinci günündeyim. Ne ilk günün yaşama hevesi, ne

De son günün ölüm korkusu var içimde. Sıradaki şarkılar dostum Mazhar Kör'e gelsin demiş. Merhaba yayınlar, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar can kardeşlerim Doğan Demir, Yılmaz Erol Üşenmez, Ali Dürek, Alişan Alşan, Osman Bıyık ve Besat Demir Yılmaz abime gelsin demiş. İyi akşamlar abi, biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaşkan. Toprak Savaş Çalışkan kardeşleri. Sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan.

gençliğin, güzelliğin yıllara boynunu bükmüş. Kader fırtınası yaprağını dökmüş. Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Bahtın böyle siyah değil miydi ne? Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş.

Mersin FM 104.6. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Fırat

0: haklısınız yavrum, tamam. Hepinize teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
14: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
15: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
16: Yok kelimesi omega yapıda yok.
17: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
18: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
17: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
16: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
19: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken

0: kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Güzel bir Müslüm Baba şarkısı gelecek şimdi. Az sonra mesajlardan sonra bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. İyi akşamlar sevdik tüm güzel şarkılar. Ali Dörek'ten Erol Üşenmez, Tugay Doğraş, Emin Varmaz, Atakan Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Beysat Demir Yılmaz, Özgürsu, Alişan Alşan, Murat Ersin, Barış Yusuf Gül, Habib Gök, Orçun Durmuşlu, Durasan Say, Ejder Ayta, Fuat ve Suat kardeşlere ve beni seven sayan tüm arkadaşlarıma armağan olsun demiş dinleyicimizi. Yayınlar Fırat Beysa'daki şarkılar Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya Bey arkadaşları Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Belihan Çelik için gelsin demişler. Vallahi mesajları yorgunluktan var.

0: Sıradaki şarkı Bediran İbili'den Hıdır Poyraz, Ömür Kara, Çağatay Topal, Çağrı Işık, Bedir Keskin'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Gelsin bakalım. Ben Zeynep Alış, sıradaki parça canım oğlum Mert Alış'a armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakalım. Acılı Sevda diyecek. Sonrasında burada olacağız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Arabeskin Kralı
3: Fırat yayında.
1: Mersin efendim.

Baba söyledi, damacılar dinledi abi. Müslüm hayranları için bu güzel şarkıya yer verdik. Ve bu güzel şarkıda da Müslüm Gürses'i rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir şarkı gelecek şimdi. Seçil Kılıç. En mutlu gününde.

akşamlar, kolay gelsin. Radyomuzun kralı, güzel insan Fırat'ım. Sıradaki en güzel şarkılar, hayatımın anlamı, gözümün nuru, canım oğlum Recai Söze'ye ve sana gelsin. Radyomuzun değerli çalışanlarına ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Müfide annemiz. Selamlarımızı gönderin, ellerinden öperim. İyi akşamlar Yıldız Silbe'de değilim ama aklım hep sende. Seni çok seviyorum Hıdır Poyraz demiş. Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demişler. İyi yayınlar Fırat abi. Biz Bektaş Karaca ve Ali Akar. Sıradaki tüm güzel şarkılar abim Selcan Hayte'ye, Ali Döle'ye, Doğan Demir Yılmaz'a, Kılıç Atsız Saygın'a, Hüseyin Akar'a, Cihan Çakı'ya, Kemal Demir'e, Erol Üşenmez'e, Hasan Demir'e, Hasan Selveroğlu'na armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, sıradaki parçalar Mert Alış'tan Ali Rıza Dursun, Hüseyin Akman, Murat Uzun'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben adı Arya Çelik. Sıradaki şarkı sesine, kokusuna ve kucağına yeniden kavuşacağı günü bekleyen kızından babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Ben Cesur. Sıradaki şarkı canım babam Burak Çetinkaya ve canım ablam Sabahat ablama armağan olsun demiş. Haydi o zaman volümleri yükseltelim mi? Yakalım Şehri abi.

0: nereden baksanız 10 gündür yayında çalınacaklar klasöründe ayarladığım bir şarkıydı. Kısmet bu zamanaymış, şimdiye çalmak nasip oldu. Zaten bu şarkıyı ben diğer sanatçılardan her daim çalıyorum, biliyorsunuz. Şayet seçi adım çok güzel yapmış. Yani ben de bir sanatçı olsam yani bu şarkıları söylerdim zaten. Bu şarkıya söylerdim, arşivime, albümüme yer verirdim. Böyle patlardım işte. Abla patladı vallahi. Bak bu şarkı da çok güzeldi, bir Ferdi Tayfur şarkısı. Oğuz Yılmaz yorumuyla dinleteceğiz sizlere. Şarkılar bizi kendimize getirdi herhalde. Merhaba, ben Yağmur Alkan. Sıradaki bütün şarkılar sevdiğim Tugay Doğrar için gelsin. Onu çok öpüyorum, çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den kardeşim Burak Çetinkayı'ya, yengem Sebahat'e gelsin demiş. Ben Mazhar Köz. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Mustafa Zeyri, Suat Fuat Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rıza Dursun, Gökhan Kurşun, Abdullah Taş, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Kuşçu Ömer, Muhammed Bayraktar ve kardeşlerim Murat Ümit Boşkır, Uğurcan Yılmaz, Kadir Bayraktar, Mert Alıça ve sana gelsin Fırat Reis demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, benden de sizlere gelsin.
1: Söyleyecek sözüm yok, her şeyi Allah bilir. Suç kimin, günah kimin?
0: İyi akşamları yayınlar. Söyledeki şarkı canımız abimiz Kul Hacı'ya ve arkadaşları Cengiz Aktepe, Tasip Ölmez, Barış Güven, Abdullah Demir, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz için gelsin demiş dinleyicimiz. Merhabalar, Sena Hacı Boncuk'tan bütün aşk şarkıları Metehan Hacı Boncuk için gelsin. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar, ben Okan Akvay. Sıradaki en güzel şarkıları Mahmut İnalkaç, Hasan Selveroğlu, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Sezeray, Burak Çetinkaya, Reşat Yüceler, Cengiz Akkoyun ve Oktay Demirez için gelsin demiş.
1: Gururumdan olsa da, insansın ne olsa da, ağlarsın bir gün gelir.
0: Haydi o zaman volümler yükselsin tekrardan. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de.

0: 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook.

0: Ersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
3: Fırat'la Damardan Kalbe.
4: Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son saatimize giriş yaptık sevgili dostlar. Geldi şimdi, sesi yükselt de bu şarkıda da. Neyse şimdi mesajları okuyalım, sonra son ses vereceğiz abi. İyi akşamlar, düşünsene hayatında Leyla Çalışkan yok. Ne kadar sıkıcı olurdu, paranı kim yerdi, seni kim sinir ederdi, kim seni her halinde severdi. İyi ki varım değil mi demiş. Seni çok seviyorum, sıradaki şarkılar. Özleyen Leyla Çalışkan'dan Güzel Gözüm Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Fırat abi ben Ahmet Ankaral. Sıradaki şarkı canım babam Acun Karal ve değerli abilerim Ömür Kara, Şafer Uzan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Ahmet Gökçe, Yılmaz Doğan, Ahmet Eski, Ali Yüksel ve sana armağan olsun demiş. Teşekkür ediyorum benden de sizlere gelsin. Merhaba sıradaki şarkı. Abim Ümit Şeker ve arkadaşları Mahmut Sabah, Çetin Bakaş, Ömer Esen, Mustafa Can Sabah, Selcan, Cihan, Gökhan Güven, Polat Can için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sana yolu... İyi akşamları yayınlar, ben Mehtap Köroğlu. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim oğlum Erol Üşenmez'e ve dostlarına gelsin. Ayrıca sizlere de gelsin Fırat kardeşim, iyi yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun, selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, ben Mustafa Toplu. Sıradaki tüm güzel şarkılar Erol Üşenmez ve dostları Doruk Üşenmez, Beysat Demir Yılmaz, Can Çakı ve dostlarına armağan olsun, seviliyorsunuz diye mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Gideceksen şimdi git, ayrılığa hazırım. Gitmesen radyonuza sizlerle sevgili dostlar. Verin bakalım kolonlara coşkuyu. Hemen ardından da Ferdiciler hazır olsun. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek.

0: Adı aşk olsa bile bu yalandan yorgunum.
1: Bu yalandan yorgunum.
0: Çok güzel bir şarkıdır var ya, çok severim. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Ferdiciler hazır mıyız? Geçen böyle diyorum, ferdiciler hazır mıyız diye. Bizim İbrahim Tekgöz var ya, sevgili İbrahim Tekgöz kardeşimiz Ferdi hayranıdır. Bir de Firuze Aslan var, bilirsiniz artık isimlerini değil mi? Geçen de kayıt alıyorlar, ferdiciler hazır mıyız diyorum. O da oradan bağırıyor, hazırız. Hazırız, hani hazırız dediğinizi duyar gibi oldum dedim. Gerçekten de adam söylemiş zaten, hazırız diyor, adam bağırıyor. Ayhan Gök, sen de hazır mısın reis? Rena'dan Aşkı Tunca'ya, sıradaki şarkılar armağan olsun. Özellikle İsmet Fırat kardeşimize gelsin demiş sevgili Ayhan Gök. İyi akşamlar, yayınlar. Canımın içi evladım Mustafa Can Yelli ve Can Yelli'ye sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok ama çok seven ailen diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, yayınlar diliyorum abi, ben Sibel Yılmaz. Biricik annem Sema Yıldırım. Canım annem seni çok özledim demiş. Seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Selam, yayınlar. Davut Kara'dan sıradaki parçayı kardeşleri Ömür Kara, Serhat Uygun, Bediran Dölek, Ulaş Dimli, Doruk Üşenmez, Yasin Şahin, Mehmet Ali Güçlü, Acun Karal, Şarkı Erozan için gelsin demişler. Ben Ceyhan'dan müdavinizim Şerif, karanlıkları aydınlatışınız eşliğinde şarkıları dinlemek büyük bir keyif. Sıradaki şarkı tüm Mersin'de yaşayan İsrahilere armağan olsun demişler. Antep İsrahiye. Ceyhan'a da selamlarımızı gönderelim.
1: Umutlarım beni benden
0: sevgili müdavim dinleyicimiz. Selamlar olsun, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Silivke'de bulunan sevdiceğim Cebrail Yılmaz için Enver Yılmaz'dan Kıyamet Gibiyim çalar mısınız demişler. Maalesef şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Aylarım değil ömrüm yoluna feda olsun. Sevgilim seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın. Kayseri'den selamlar demiştim dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Volkan Çelik. Sıradaki şarkı hayatın yükünde sevinci de beraber taşıdığımız Aslan abim Kadir Çelik'e armağan olsun demiş. Evet, ferdiciler ne yapıyorsunuz? Bu güzel şarkı sizler için geliyor. Sesi yükseltin, kulak verin bu güzel esere. Sen gittin Ferdi Tayfur. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla radyonuzda sizlerle.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

akşamın gülleri sahilde, martıların sesleri.

Ferdi abimiz. Sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla sırayı Azer Bülbül alacak. Bak güzel bir şarkıdır bak. Geliyor, ver coşkun kolonlara, ver. Şimdi Ayhan Gökçe zılgıt çek diyor. Abi şimdi o zılgıtı çekiyoruz var ya. Senin hoşuna gidiyor. Birçok da hoşuna gitmeyen insanlar vardır, emin ol. Ayar olanlar var biliyorum. Şimdi renk katsın diye yapıyoruz. Canım milleti gaza getirsin diye yapıyoruz. Bazıları gıcık oluyordur kesinlikle. İyi akşamlar, ben Fatih Sezgek. Değerli dostlarım Yılmaz Doğan, Kadir Çivi, Ulaş Dinli, Arif Aydın, Serdar Şeker, Çağatay Topal, Kaan Tat ve kardeşlerim Serdar Gezer, Ömer Arıcı, Mehmet Kavak, Erdal Tilyaki, Seyfettin Çakmak ve Tufan Cine gelsin demişler. Selam, ben Günler'den Hüseyin Irmak. Sıradaki parçayı kaynım Abdullah Taş'a, oğlum Tufan Cine ve arkadaşları Mehmet Kurnaz'a, Mehmet Gülçekin'e, Mert Gezer'e, Durmuş Ali Kavak, Tolga Dal, Hasan Sakar, Fatih Sezgek, Seyfettin Topmak, Gökhan Göçbu, özür diliyorum Gökhan Gökdağ, Murat Ak, Kaan Tat ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demişler.

dinleyicimiz bize sitem etmiş. Abi sen neden mesajımızı düzgün okumuyorsun diye. Öteki insanların mesajını sonuna kadar okuyormuşuz. Nereden biliyorsun öteki insanların mesajını sonuna kadar okuduğumu? Her daim arkandasın demiş. Biz onu okumamışız. Olabilir, okumamış olabiliriz. Kısaltıyorum bazı mesajları abi. Kimseye kasıtlı bir şey yaptığımız yok. Haberiniz olsun. Yani bazıları yazıyor şimdi. Destan gibi mesaj yazıyor. Mektup yazar gibi abi. Gerçekten. Bir de nasılsın, iyi misin diyorlar. Sanki karşısındaki cevap verebilecek gibi böyle şeyler yazıyorlar. Ben onu okumuyorum haliyle. Ne yapayım? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bazı kelimeler burada yasak. Kullanmamız yasak. Elbet bir gün kavuşacağız. İşte yok zincirler soğuk, taşlar soğuk falan filan. O tarz şeylere girmeyin. O işler sıkıntılı işler abi. Başımızı yakarsınız. Haberiniz olsun. İyi akşamları yayınlar. Söyledeki şarkı Gülnur Sudan, Ömür Kara, Bediran Dölek, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin için gelsin demişler. Sizleri çok özledim demiş. Şimdi bu dinleyicimizin mesajını da kısaltım. Zaten bir sürü isim yazmış. Zıvır zıvıra girmeye gerek yok. İyi akşamları yayınlar. Söyledeki şarkı Bir Tanecik Sevgilim, Recai Söze'ye gelsin. Mesela bu sevgili kardeşimizin de mesajını kısaltıyorum. Ama hiçbir günde kalkıp benim mesajımı niye kısa okuyorsun demedi. Hayat bazen karşına hiç beklemediğin anda iyi ki diyeceğim bir insan çıkarıyor. Benim için o insan sensin, seni çok seviyorum demiş. Merhaba yayınlar, kızım Nisa Yörük ve damadım Kadir Bayraktar için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. İşte mesaj bu kadar, kısa ve öz. Bu şekilde yazarsanız daha çok mesaj okuruz, daha çok kişiye hitap ederiz. Ekstra ıvır zıvır şeylere girmeye gerek yok. Kimse de alınmasın, bozulmasın arkadaşlar. Kimseye kasıtlı bir şey yaptığımız yok yani. Hepimiz kardeşimizsin derim. Evet, Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakacağız. Şimdi volümleri tekrar yükseltiyor muyuz abi? Yükseltelim, yükseltelim. Aç, aç, aç abi. Sonuna kadar aç. Ses bozulmayacak, boğulmayacak şekilde aç.

0: İslam damara devam.
1: Yübe, Allah'ına kurban.
0: Mersin efendim.
2: 104.6.
0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan ediyor.

0: Sırat yayında.
1: Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
3: Damardan kalbe.
4: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
5: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
6: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
7: Reklam kazandırır.

0: bizde.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her

0: Türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

şarkılarıyla sırayı İbrahim Erkal alacak. Bu güzel şarkımızı da Abdülsemit ve ekibine armağan edelim. Kolay gelsin dileklerimizi gönderelim kendilerine. Dün İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiştik, çalamamıştık ama bugün onlar için seçtim bu şarkıyı, onlara armağan ediyorum. Merhaba Fırat abi, ben Eylül Karaca, canımdan çok sevdiğim bir tanem, canımın bir parçası canım annem Cansu Karaca, seni çok seviyoruz canımın içi, kardeşim Hasan Ateş'ime söyledik şarkılar armağan olsun demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, söyledik şarkı hayatımın en güzel parçası sevdiğim Kadir Çelik'e armağan olsun demiş. Seni çok seviyorum hasretim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar, biz Ali Enser Dolak, Eylül Ela Dolak, Berna Nur Dolak, sıradaki bütün şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz biricik babamız Ali Dolak için gelsin, seni çok seviyoruz demişler. Selamun aleyküm, iyi yayınlar, sıradaki şarkı Mert Gezer'den, değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş, Ali Kavak, Berktık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş, Mert Poyraz, Erdem Yerlikaya, Fatih Sezgeh ve diğer mutlu arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Selamun aleyküm, yayınlar sıradaki şarkı Hatice Belinay, Büyük Yılmaz'dan abim Mert Gezer'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar prenses ablam Nisa Yörük ve biricik yeğenim Kumsal için sıradaki şarkıları armağan ediyorum demişler. Bir mesaj daha paylaşalım. Sıradaki şarkı canım aslan oğlum Mert Gezer için gelsin. Allah var gam yok demiş. Yıktım, sevgi çölünde acıktım. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakalım. Nasıl sevmiştim isimli o güzel yorumuyla sizlerle buluşsun. Sonrasında burada olacağız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Fırat'la arabesk rüzgarı.
3: Arabesk rüzgarı.
2: Mersin efendim.
4: 104.6

seni. İbrahim Erkal sizlerle buluştu sevgili dostlar. Şimdi bu akşamki mesajları Allah'ın izniyle yetiştireceğiz. Dün bayağı bir yoğunluk vardı. Okuyamadığımız mesajlar oldu belki. Mesajını duyamayan dinleyicilerimiz olmuştu ama bugün güzel. Şu dakikadan itibaren mesaj göndermezseniz elimdeki olan mesajların hepsini bitireceğim abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Fatma Kaya. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim kuzularım Alişan Alşan, Aysel Alşan ve Bezine Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. Güzel kızım Özlem'e gelsin sıradaki tüm şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Mutlan Umut Acar. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan kardeşlerim Murat Acar, Ami Çelik, Tuğra Çalışkan, Ömür Kara ve Kuşçu Ömer'e gelsin demiş. Özlem'den sıradaki şarkı Gülüşü Güzel İbrahim Güvenlik için gelsin. Pamuk Şeker'den Mehmet Uslu'ya gelsin diyerek mesajını sonlandırmış.

0: İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizi çok seven Merve'niz demiş.
1: Seninle aşkımız bir son bulacak.
0: Şimdi bu dinleyicimiz yazmış ki gittikten mesajları ya okumuyormuşuz ya da eksik okuyormuşuz.
1: Yırtmak olacak.
0: Vallahi bana bu işi bıraktıracaksınız abi, gerçekten. Gerçekten bu işi bırakıp gideceğim yani. Ben senin mesajını gerçekten de okuyorum. Aynen bu şekilde yazıyorsun zaten. Sıradaki şarkılar kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizi çok seven Merve'niz diye. Her defasında aynı şekilde bu şekilde gönderiyorsun. Biz de bunu okuyoruz zaten. Artık ezberledim yani. Okuya okuya bu mesajı ezberledim yani. Selam sıradaki parça kızım Saime Böceğe ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba, sizden ricam. Eşim Berin Günel'e sıradaki şarkılar Sait Günel'den armağan olsun, teşekkürler demişler. Şimdi bu dinleyicimizin de mesajını eksik okudum. Niye eksik okudum? Okunmaması gereken yerler var abi. Atlıyorum o kısmı. Ben bunu okursam yani radyonun başı yanar. Radyo sıkıntıya girer. Belki radyonuz bile olmaz. Haberiniz olsun yani. 30 senedir ben bu işi yapıyorum. Bana iş öğretmeyin. Lütfen, rica ediyorum.

0: senden tek hatıran olsun.
1: İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum. Velihan Çelik oğlum, hasretin her geçen gün yüreğimizi biraz daha büyütüyor. Sıradaki tüm güzel şarkılar sana gelsin demiş. İşte mesaj bu şekilde abi, kısa ve öz. Bu şekilde yazın. Okumadığım bir tarafı yok. İyi yayınlar Fırat abi, ben Velihan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre Eyiceli, Ceyhan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin, Uyar'a gelsin demiş dinleyicimiz. Gelsin o halde. İstemem baktıkça gözlerim. Evet, kalan mesajlarımızı da sonraki şarkımızı okuyalım. Zaten bu şarkıdan sonra son bir şarkımız kaldı. Aslında listemde daha çalmam gereken şarkılar var ama yetişmedi maalesef.
0: Değerli afişlerinize candan teşekkür ediyor. Lokalimize hoş geldiniz diyor. Bu güzel gecede tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: İstemem baktıkça gözlerimde olsun. İstemem senden tek hatıram olsun. Anla artık, anla beni ne olursun. İlk işim resmini yırtmak olacak. Sabahlara kadar içmek olacak. İçmek olacak.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

anla artık ben elle. Anla ne olursun. İlk işimle seni yırtmak olacak. Sabahlara kadar içmek olacak.

İlk işim resmini yırtmak olacak. Sabaha kadar içmek olacak. Allah Allah, çok güzel bir şarkıdır. Şimdi hemen ardına yakışır bir sanatçı, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu gelecek tabii ki son şarkımız. Şimdi arkadaşlar 150 defa söyledim, 151. söyleyeceğim artık. Hani az önceki dinleyicimiz de mesajı göndermiş, sonrasında okumuyorsunuz diye sitem etmiş ya. Şimdi mesajı gönderiyorsunuz, okunmasını bekleyin. Okunmasını beklemiyorsunuz, bir şeyler yazıyorsunuz. Benim mesajım ne zaman okunacak diye yazdığınız zaman sizin mesajınız en sona gidiyor. Sonra bekliyorsunuz yine okunmamış oluyor. Veya radyoyu kapatıyorsunuz, okumadı diyorsunuz benim mesajımı. Bir şeyler daha yazıyorsunuz, yine en sona gidiyor. Haberiniz olsun yani, burada kimseye kıyak geçmiyoruz. Yani benim dinleyicilerin, benim şahsi numaram olan dinleyicilerim var. Hiç kimse de kalkıp buradan bana istek mesajı atmıyor. Hepsi yine istek hattına, WhatsApp istek hattına yazıyorlar. Hiç kimseye de zaten haksızlık yapmıyoruz abi, sırası gelene. Yani 20.00'da ilk gelen mesaj, program ilk mesajı okunuyor. Sonrasında sırayla alttan başlıyorum, yukarı doğru çıkıyorum. Siz eğer yazıyorsanız, arkasına da bir şeyler yazıyorsanız, okunmadıysa yazıyorsanız, hep en sona gidiyor mesajınız. Hep en sona gidiyor mesajınız. Ondan sonra mesajımı okumadı diyorsunuz. Evet, 151. kez söyledim. 152. söyletmeyin artık. Yani kimseye burada kıyak geçmiyoruz, haberiniz olsun. Merhaba, Silifke'de bulunan Uğurcan Yılmaz'dan Aslan abileri Mesut Çulacı, Alper Genç, Cengiz Aktepe, Barış Güvenler. Sıradaki şarkı onlara armağan olsun. Şimdiden teşekkürler demiş dinleyicimiz. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Sıradaki parça Biricik Bacım Cansu'ya gelsin. Yılmak yok demiş. Gerisini okumuyorum kardeşim. Yayınlar ben Erol Üşenmez. Sıradaki şarkılar Kankim Doğan Demir Yılmaz'a, Cihan Çakı'ya, abim Besat Demir Yılmaz'a, Doruk Üşenmez'e gelsin. Sizleri seviyorum. Ayrıca tüm Say Mahallesi sakinlerine gelsin demişler. Gelsin Say Mahallesi'ne selamlar. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Erol Üşenmez'e ve Doğan Demir Yılmaz'a gelsin. Ayrıca sizlere de gelsin. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Muzaffer Topu. Sıradaki şarkılar Erol Üşenmez, Doğan Demir Yılmaz, Cihan Çakı'ya, ayrıca tüm dinleyenlere armağan olsun demiş. Dinleyicilerimiz adına teşekkür ederiz sizlere. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki şarkılar yine Erol Üşenmez yazmışlar. Ardı ardına gelmiş, Doğan Demir Yılmaz için gelsin. Geri kalanını okumayacağım. Yani niye okumayacağım biliyorsunuz zaten artık. Bunları biliyorsunuz yani. Bunu niye okumadığımı biliyorsunuz. Gerek yok, bu tavsiyelere gerek yok. Yani bakın, kimsenin mesajı, herkese yapıyorum yani. Kimseye özellikle okumamazlık yapmıyoruz. Evet, şimdi bir dinleyicimiz var. Tam da 20'de mesajını göndermiş. Çok da güzel yapmış. Mesajı okunmayınca herhalde 20.15'te bir daha göndermiş. Sonra 21.11'de bir daha göndermiş. Sonrasında niye okumuyorsun abi diye sitem etmiş 21.28'de. Bakın saat kaç? 21.59 ve mesajı daha yeni okunuyor. Kolay gelsin yayınlar. Sıradaki şarkı şu an Silifke'de Kara Kızım Zehra'ma, ablalarım Fatma Nur ve Melek ablama gelsin. Sizi çok özleyen kardeşiniz Aslı der misiniz demiş. Tabii ki demiş bulunduk zaten. Selamlarımızı da gönderelim sizlere. Umarım dinliyorsunuzdur, kapatmamışsınızdır radyoyu okumadı diye mesajı. Ben size anlattım olayı, nasıl olduğunu anlattım, artık göndermezsiniz. Şimdi özellikle de buradan dinleyicilere tek tek yazmak istemiyorum şimdi. Yayında söylüyorum, umarım duyuyorsunuzdur. Selam abi, ben Kamil Yılmaz. Nasılsın Fırat abi demiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir inşallah. Canım ablam Sema Yıldırım olmak üzere. Şimdi bu kısımları atlayacağım, okuyamayacağım. Ablam biricik aşkım Sibel, seni çok seviyorum. Ömrüm ve tüm kardeşlerimize armağan olsun. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz demişler. Okuyamadığım bazı yerler vardı, atladım o kısmı. İnkar edecek bir insan. Evet, bu akşamlıkta artık süremizi açtık. Son mesajımızı da paylaştık. Bugün herkesin mesajını okuduk. Yalnız şöyle az önce bir hata yaptım. Mesajları temizlerken, okuduğum mesajları silerken yanlışlıkla okumadığım bir mesajı sildim. Artık kimin mesajıydı bilmiyorum. Hakkını helal etsin artık. Kim olduysa inkar edecek bir insan. Evet, katlarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Abdülsan.

Metz ve ekibine. Yani o cağ kebabı bu cağ kebabı değil. Mersin'in has Erzurum'dan yöresel lezzetiyle gelen Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar merkez şubesiyle ve ikinci şubesiyle de Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de. Gitmeyenleriniz varsa, bu eşsiz lezzeti tatmayanlarınız varsa mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Öyle başka cağ kebapçılarınıza gitmenize gerek yok. Onlar sahtedir. Gerçek burada abi. Gerçekten gerçek burada. 50 yıllık asırlık lezzet Erzurum'un meşhur cağ kebabında sizleri bekliyor. Yarın yokuz. Yarın yokuz. Hafta sonu burada olamayacağız. Pazartesi günü saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

çocukken ne düşler kurardık seninle. Masmavi bir dünya çizerdik seninle. Mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde. Hatırlar mısın be arkadaş? Sınır olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş, konuşsana be arkadaş.

ile yaşamaktan, derde çare aramaktan, hiç gülmeyip ağlamaktan, mutsuzluktan davacıyım. Ben hep böyle yaşamaktan, derde çare aramaktan, hiç gülmeyip ağlamaktan.

Avunmaktan, boş ümitler avunmaktan, yalnızlıktan davacıyım. Gözyaşıyla boğulmaktan, bin bir dertle yoğrulmaktan, boş ümitler avunmaktan.

sen nerede nasıl bilmemekten, her an yeniden ölmekten, ayrılıktan davacıyım. Sevdiğimi görmemekten, nerede nasıl bilmemekten, her an yeniden ölmekten, ayrılıktan davacıyım.

Yalnız kaldım. Davacı. Götüle.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldin olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

0: İşte o kadar.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle birlikte.
1: Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin...
0: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum.
1: Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye.
0: Ve sizler bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
1: Dönersin diye.
0: Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
1: Geçti baharım, söndü bile bile.
0: Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Yarım kalan şarkı. Göksel sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Bir istek şarkımızla programımıza devam ediyoruz. Özbay Kurtarma katkılarıyla.
1: Çıkıyorum hayatından bu akşam merha.
0: Yayınlar Selin, kolay gelsin. Zeynep Bastık Dardın şarkısını tüm İK ekibimize ve yöneticimiz Leman Hanım'a armağan etmek istiyoruz demişler. Edelim tabii ki. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum bu arada.
1: Atmak denen şey, göğsümün bıçakları batar.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Ve şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: ve reklamlardan önceki son şarkımız. Kolay gelsin sıradaki şarkıyı başta size ve tüm galeri ekin çalışanlarına armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Cennetten benden de sizlere armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Aşk vardı içerimizde.
0: Siyah ve gri Hakan Altun sizlerle radyonuzda.

0: gelir ben giderim.
1: Bitmez. Bitmez yere düşmelerim. Bıktım yalancı sevdalardan, bıktım riyakar aşıklardan.
0: O siyah ve gri sabahlardan.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi istek şarkımız var. Hemen mesajını paylaşalım. Yayınlar Erdemli'den Metin ben. Ebru'dan Kaybedenler çalarsanız seviniriz bu şarkıyı. Gün boyu sabırla ders veren eğitmen arkadaşlarımıza armağan etmek istiyoruz. Güvenli sürüşler herkese demişler.
1: Pek farkı yok diğerlerinde.
0: En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0538 273 66 66. Şimdi kaybedenler diyoruz. Ebru Gündeş sizlerle.

Şimdi bir istek şarkıyla devam edeceğim. İyi yayınlar çocuksun sen daha şarkısını kendime armağan ediyorum. Bütün çabam değersizliğimi hiçbir zaman unutmamak, her zaman hatırlamak. Unutursam yolumu kaybederim, iyi yayınlar demişler. Bu mesajın altında çok büyük bir hikaye varmış gibi hissediyorum. Ama ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var, emin olabilirsiniz. Çok geldi sana Gonca derken. Sözleri de bu arada gerçekten çok anlamlı bir şarkı. Mutlu mu kal? Yani dikkat ederek dinleyebilirsiniz bence sizleri. Linet'le baş başa bırakıyorum. Çocuksun sen daha sizlerle.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Mevsumda çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık bu arada. Her şeyimi da seni bana versin. İşte bazen çok bir insana hak ettiğinden çok değer verdiğinizde o sevdanın altında da ezildiğini görürsünüz. Yani verilen emeği, harcanan aşkı anlamayacak kadar çocukça davranabilir. Yalım bu yolu görenler ikimizden sevmeyi öğrensinler. O zaman bu şarkımız da. Hak ettiği sevgiyi bulamayıp yolunu ayıran tüm dinleyicilerimize

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bir istek şarkımızla. Selamun aleyküm, Selin Hanım Mersin'in Mut ilçesinden.

Fevzi, Mustafa Uğur'dan İstemediler şarkısını rica edebilir miyim? Tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Saygılarımla demişler. Selamlarımızı gönderelim Mut'a. Bu güzel şarkımız da size armağanımız olsun. İstemediler Mustafa Uğur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Şimdi yine bir isteğimiz var ve yine Fevzi abimizden. Bir Seyfi Doğanay şarkısı istemişler bizden. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Beni bir benden alıp giden yüreğe
1: bir sevdaya düştüm. Seyfi Doğanay sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Bu güzel şarkımızda Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizlere Gökhan Tepe ile baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

değerli katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Güzel bir düet dinleyeceğiz. Eda ve Metin Özülkü, Seni Unutana Kadar sizlerle.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.

0: yayınlar kolay gelsin. Gün ortasından selamlar demişler. Sıradaki şarkıyı Güler Yüz'le hizmet veren tüm teknisyen ekibimize armağan ediyorum. İyi çalışmalar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Resimlerle avunmaya, anılarla yaşamaya, bu aşk için ağlamaya.
0: Bizler de kolaylıklar diliyoruz kendilerine.
1: Resimlerle avunmaya.
0: Bu mesaj geleli biraz olmuş ama
1: bu aşk için
0: gün ortasını da bayağı bir geçmişiz.
1: Mecbur bıraktılar.
0: Ya artık gün sonuna yaklaşıyoruz diyebilir miyim? Az kaldı, az.

çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Selamlar Selin Anamur'dan, selamlar senden Cengiz Kurtoğlu, Gülümse şarkısını istiyorum. Bu güzel şarkıyı sıcakta omuz omuza çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma gönderiyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Sevgilim.

beraber yaşadık mutlu günleri. Maziye bakınca özlüyor musun? Cengiz Kurtoğlu gülümse. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

İnsan bazen eski bir yoldan geçerken ya da bir anıyı hatırlarken acaba o da beni hatırlıyor mu diye düşünüyor. Bir yandan ayrılığın acısı var, bir yandan da sevdiğinin yeniden gülmesini isteyen güzel bir dilek tabii ki. İyi yayınlar Taşlıoğlu Otokaporta'dan Orhan Taşlı. Ben herkese selam olsun. Sıradaki şarkı benden tüm sevenlere ve benim gibi mesai yapan ustalarıma gelsin demişler. WhatsApp hattımıza gelen her mesaj bizimdir diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Sabahçı kahvesi Zara yorumuyla sizlerle.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlı günler, Nihat Usta ben demişler. Azer Bülbül Duygularım şarkısını yan dükkandaki kaportacı arkadaşlara armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum demişler. Yanımda. Herkese hayırlı işler diyelim. Sesini duyamasam. Ve bu güzel şarkımızı da sizlere armağan edelim. Benden gitmiş olsan da seviyorum, hala seviyorum. Duygularım Azer Bülbül sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sözü Sezen Aksu'ya bırakacağız. Bu şarkıyı da araya giren uzun kırgınlıkları bitirmek isteyenlere, gel kavuşalım artık diye iç geçiren tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. İki gözüm sizlerle radyonuzda.

ve programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında

Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla Güllü ile baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali ile sizlerleyiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında bendeniz Zeynep'le birlikte buluşuyorsunuz. Bir saat boyunca arabeskin en baba şarkılarını çalıyoruz sizlerle birlikte. Şimdi...

kim konuşacak? Heves mi sandın diyecek. Aşkımızı öyle büyük büyük anlatırken aslında hiç de hevesten dolayı değil, gerçek duygularımızı anlattığımızdan bahsedecek. Etkin, bendeki bu aşkı heves mi sandın diyecek şimdi sevgiliye. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

istersen bir şeye her zaman alışmak için çok kolaydır. Ne kadar özlersek özleyelim, onsuz yapamadığımızı düşünürsek düşünelim. Eğer bir gün dönmezse elbette ki onsuzluğa da alışırız. Ama tabii ki de o hayatımızda olabileceğini düşündüğümüzde onsuzluğa alışamaz. Çok özler ve hep yanında olmasını isteriz. Daha birkaç saat bile olsa ayrılmasın yanımızdan ister, daima yan yana olmak isteriz. Etkin, çok özledim seni diyecek. Şimdi tüm bu güzel şarkılar tüm hasretler için gelsin. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Resteli ile Burhan Çaçan Resteli ile devam edeceğiz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından hemen devam ediyoruz. Burhan Çaçan reklamlardan önce gönül ister demişti. Şimdi de sevmedim mi diye soracak. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde şimdi de Taverna Resteli'nin sırası Arif Susam'dayız.
1: Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
2: Evet.
3: Bir evetle bitti bu büyük sevda.
0: Bilirsiniz bazı şarkılar sadece birer melodi değildir. Arkada çalamaz. İçinde kocaman bir hikaye ve büyük bir yaşanmışlık barındırır.
3: Öldürdün beni, taktığın müzik.
0: İşte tam da öyle bir şarkı. Yıllarca süren bir sevdanın, verilen ömürlük yeminlerin ve kurulan güzel hayallerin tek bir nikah salonunda tek bir kelimeyle nasıl darmadağın olduğunu anlatacak.

bu gelinlik, bu düğün kimin diye sorarken yaşanan o büyük şaşkınlık, gerçeği kabullenememe hali. İşte tam da o şaşkınlığın, acının hikayesi. Bir evetle bitti hikayemiz diyecek Arif Susam. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya

Hani bir insanı her şeyden çok seversin de anı kalsın diye ufak bir vesikalığını bırakır ya cüzdanına. Baktıkça beni hatırlatır hatta. Gerçi şimdi zamane aşklarında öyle WhatsApp'tan, sosyal mecralardan fotoğraflara erişip bakabiliyoruz ama şimdi doğruya doğru. Sadece size özel verilmiş basılı bir fotoğraf en kıymetli anı oluyor. Ama işte aşk her zaman da o kadar güzel anılarla anıp hatırladığımız bir güzel duygu değil. Ayrılık da önünde sonunda çalıyor kapıyı. O fotoğraf da bir anlık öfkeyle ateşe atılabiliyor. O fotoğraf alev alırken fotoğraftaki bir mahzun bakışı görünce de bir anda ne öfke kalıyor zaten ne de gurur. Hani sevgi de böyle bir şey. Basit bir çift göz, basit bir anlamlı bakış, tatlı bir tebessüm kalbin öfkesini silebilecek en güzel silgilerden biri. Ama sevgi de öyle kıskanç bir canavar ki içten gelen o an alev alan fotoğrafa değen ateşi bile kıskanıyor. Dokunsun istemiyor. Sonra da ellerine lanet ediyor niye attığını düşündüğü için. Sonra da diyor ki yaktığım fotoğraf değil de kendi ciğerim olduğunu anladım. Ben seni değil kendimi yaktım diyecek hali susam. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Dün gece resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen. Seni kıskandım, pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım, çaresiz kaldım.